Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim, garibim sen de gül. Açız biz, biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe açız.

0: Bursa Radyo F.
1: Ne seveni ne de gideni, hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. Buymuş aşk bestesi dedikleri. Ne dünyayı yakarım ne de kırarım kadehleri. Sevgiye inanmaz oldum sayenizde. Tükenmişti

son nasihat babamdan kalan gibi. Babam, ey dedemin oğlu, oğlumun dedesi. Herkesin bir babası vardır. Herkesin dedesinin oğlu, oğlunun dedesi. Sizden önce geldiği dünyadan, muhtemelen sizden önce giden. Siz kıyısında durursunuz o nehrin, o gider. Bir gün nehir kuruyunca fark edersiniz akıp giden suyun altındaki inişleri, çıkışları, sevinçleri, kederleri. Nehir kuruyunca, saat durunca. Ben nehrin suları çekilince gördüm babamı. Kurumuş nehir yatağındaki özlemlerini, kederlerini ve acılarını ömrün saati durunca gördüm. Hayatın orta yerinde devraldıklarını bırakma kavgasındayken nelerden vazgeçtiğini, neleri terk ettiğini, nelere veda ettiğini. Baba sevgisi hep vadesi uzun borçlara bırakılır. Ama vadenin son ödeme tarihini bilen var mı ki? Bir gün nehrin suları ansızın çekiliverir. Ömrün saatinde yorulur akreple yel kovan. Kendinizi birden uzun bir selvinin önünde bulursunuz. Onun için hayatın orta yerinde size metanet, cesaret ve fazilet emanetlerini taşıyan emanetçiye teşekkür edin. Vadesi geçmeden. Ben kestirememiştim vadeyi. Ondandır ödenmemiş bir borcun yükünü taşıyarak geçiyor ömrüm.

0: Bursa Radyo F.
1: Unut beni, benim seni unuttuğum gibi. Hadi, hadi.

0: dar gelirim.
1: Bursa Radio S.

0: reklam. Radyo
1: S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Reklam. Radyo S.
5: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum hangi erkekten bahsediyor bu? Hani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
6: Mahmut'la namütenayi muhabbet.

Saatler Harunlar Beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası ve bu sabahta namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla 9'a kadar pazartesi sabahını paylaşacağız sizlerle. Haftanın ilk iş günü, sendrom günündeyiz. Dışarıda bulutlu bir sabaha merhaba diyoruz. Bugün akşama kadar hava sıcaklığı iyi olacak. Ama ve lakin akşamla beraber, akşam saatleriyle beraber, yani öğleden sonra diyelim, yağmur kendini göstermeye başlayacak ve yağmur bir başlayacak. Yağmur dinmeyecek efendim. Bak, dinmeyecek. Mesela şöyle, haftaya pazara kadar olan bölümü görüyorum. Sürekli yağmur. Yani önceki hafta gibi bir hafta bizleri bekliyor. Haberiniz olsun. Buyurun, iki saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

yurdum insanları neler yapıyor bir bakalım. Ah bu dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışanlar. Bak bunu yapmayın diyoruz artık. Yani günümüz değişti, devir değişti. Teknoloji değişti, yakalıyorlar. O ceza katlanıyor. Tamam dur ihtarına uymayıp kaçıyorsa bir insan belli orada kaçak göçek bir işler vardır. Ya ehliyeti yoktur, ya alkollüdür, ya araçta bulunmaması gereken bir takım yasaklı maddeler vardır vesaire vesaire. Çok şey olabilir, hiç fark etmez. Gerçi bu 17 yaşındaymış. O da olur. Yaş ayrımı da yok, kaçmayacaksın. Bakın Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü 335 bin lira para cezasına çarptırıldı. Ne ağası. 18 yaşını doldurmasında 4 gün kaldığı öğrenilir. Ah be yavrum. Ah be evladım. 18 yaşını doldurmasında 4 gün kaldığı öğrenilen genç ceza miktarını öğrendikten sonra dershane param gidecek diyerek sinir krizi geçirdi. Vallahi sen dershane parasını bırak, onu eve nasıl açıklayacaksın? Hani artık hangi para gider bilmiyoruz. Sinir krizi geçiriyorsun, eyvallah ergensin, tamam kabul ama kardeş bir takım kurallar var. Sen güzel güzel geziyordun bugüne kadar. Yani bu senin ilk ehliyetsiz sürüşün değil. Yani 18 yaşını doldurmadan henüz daha ilk ehliyetsiz sürüşün falan filan değil. Sen belli geziyorsun, ilk defa yakalandın. Bunu biliyor olman lazım. Yani yakalandığın zaman böyle sana polis abilerin hadi bakalım çok kızdık bir daha sakın böyle yapma demeyecek. İşin ilginç tarafı demiyorlardı. Efendim olay Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'nda meydana gelmiş. Yol uygulaması yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan YK hafif ticari araçta kaçmaya başladı. Hafif ticari araç. Polis ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren takibi Mehmet Özaki Bulvarı üzerinde aracın barikat kurularak durdurulmasıyla sona erdi. Ekipler tarafından araçtan indirilen YK'nın yapılan kimlik ve ehliyet kontrolünde 18 yaşını doldurmasına sadece 4 gün kaldığı ve mevcut sürücü belgesinin otomobil kullanmak için yetersiz olduğu belirlendi. Yani olmaması gereken her şey var. Sürücü YK'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 335 bin lira para cezası kesildi. Uygulanan ceza miktarını duyduktan sonra sinir krizi geçiren YK gözyaşları içinde polis ekiplerine yalvardı. Ah be yavrum ah. Kendisini görüntüleyen kameralara karşı abi borcumuz vardı bizim, tüm çalıştığım gidecek, dershane param gidecek diyerek ağlayan genç sürücü ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı demiş. Araç sağ çekiciyle otoparka çekilmiş. Yani bunları işte o yaş dolmadan, o ehliyete sahip olmadan, bilmeden düşünmek gerekiyor. Bu işin kaçarı yok. Allah korusun orada bir kaza yaptım, panikledim, bir şey oldu. Ehliyet de yok, bir şey yok. Birilerini hayatına kastettin. Ne bileyim birilerini yaraladın. Birilerinin araçlarına hasar verdin. Pek çok şey olabilir. O zaman bunun faturasını kim ödeyecek peki? Şimdi tamam hani insanın böyle bir içi sızlamıyor değil. Ama arkadaş bu yani böyle bir durumdasın diye de böyle bir aracı kullanacaksın anlamına gelmiyor maalesef. Ders de almıyoruz efendim. Bunlarla ilgili çıkan pek çok haber var. Ne yazık ki ders de almıyoruz bu durumlarda. Ondan sonra üzülüyoruz gidiyoruz. 7.22 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Günaydın Mahmut Bey, başlasın hafta hayırlısıyla inşallah, saygılarımı demiş Aynur, hoş geldin, günaydın sana da. Sedat kolay gelsin Mahmut Bey, iyi bir hafta diliyorum herkese demiş, hepimiz için inşallah temennimiz o yönde. Şimdi bir adet iyi tarafından bir Mebrure dinleyelim. Hemen ardından devam ederim yine.

Mebrure Özledim radyonuzdaydı. Efendim bakınız, İngiltere'de ortalık karışmış. Şöyle karışmış ama yani. İngiltere'de Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı'nın sisteminde yaşanan rekor düzeydeki aksaklık nedeniyle hayatını kaybeden emeklilerin hesaplarına sadece geçen yıl 170 milyon sterlin tutarında haksız ödeme yatırıldığı ortaya çıktı. Yetkililer ailelerden bu paraları alamayınca isyan etti. Niye isyan ediyor? Sen yatırmışsın parayı. Sen soktun, sen çıkart yani. Şimdi bir taraftan böyle aklıma dünya genelinde meydana gelen olaylar geliyor. Buna bizler de dahil, bizde de var böyle şeyler. Mesela ölen yakınını bildirmemek. Bu şekilde ölen yakınında yatan böyle işte emekli maaşıdır falan filan çekmeye devam etmek. Hatta şimdi çok da bunu söylemek hoşuma gitmiyor ama mesela ölen annesini günlerce, aylarca evinde tutan bir zat vardı efendim. Sırf bu parayı alabilmek için. Nasıl alıyordu maaşı? Gidip de annesinin kıyafetlerini giymek suretiyle böyle kadın kılığına girip o şekilde alıyordu. Bunlar varken, bunlar yaşanıyorken sen hala diyorsun ki kardeşim parayı geri verin. İngiltere'de ilgili bakanlık yetkililerinin vefat haberlerini geç alması ve mevcut mevzuatın yetersizliği nedeniyle niye vefat haberlerini niye geç alıyorsunuz abi, sistem yok mu ya? Bir vefat durumu olduğu zaman bu nüfusa bildirildiğinde onun için nedir? Gerekli evrak mevrak vesaire falan onaylandığında her tarafta aynı anda ölmüş olarak görünmüyor mu yani? Bakanlığa özel olarak mı bildireceksiniz abi? Öldü be işte. Zor şeyler değil bunlar. Neyse mevcut mevzuatın yetersizliği nedeniyle patlak veren bu skandal kamu kaynaklarının işleyişine yönelik sert eleştirilere yol açtı denmiş. Son 5 yıllık bilançoya bakıldığında ise vefat eden kişilere ödenen toplam miktarın 673 milyon sterlini bulduğu bildirildi. Haksız yere hesaplara yatan bu devasa servetin yalnızca 348 milyon sterlini geri tahsil edilebildi. Yaklaşık 240 milyon sterlinlik kısımsa silinerek devletin hanesine kalıcı zarar olarak yazıldı. Şimdi şey de bilemezsin, parayı kimin çektiğini de bilemezsin. Yani şu şekilde bilemezsin. Bir ATM üzerinden çekiliyorsa bu para, nereden bileceksin? Kamera kayıtlarını mı izleyeceksin? Ne yapacaksın yani? Hani mesela banka şubesine gidiyor olsa adama şey diyebilirsin. Yani evet, bu parayı sen çekmişsin kardeşim, biz bunu senden tahsil edeceğiz diyebilirsin ama banka şubesine gitmeden ATM üzerinden çekildiyse oho, adam diyecek ki kart bende değil. Yok, bende kart yok yani. Ne yapacaksın o zaman? 673 milyon sterlini buluyor efendim bakınız. 240 milyon sterlinlik kısmı alamıyorlar. Kalıcı zarar olarak yazıyorlar. Yaşanan bu durumun temel nedeni hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarının durumu bakanlığa bildirmesiyle ödemelerin kesilmesi arasında kaçınılmaz bir zaman kaybı yaşanması diyor. İşte o yüzden diyoruz yani bunun böyle bir hani e-devlet medevlet falan, hani bunun üzerinden bir yerden böyle nüfustan düşüldüğünde, ki mesela zaman zaman benzer sorunlar bizde de oluyor. Bir yerden düşünüyorsa kardeşim her yerden düşünebilir, bu zor bir şey değil yani. Sistemi birbirine bağlayacaksın, olacak bitecek. Bunu yazılımcılar, sistemciler yaparlar. O kadar çok böyle ağam şağam bir özellik de değil yani bu. Ama işte ah bu bürokrasi. Ailelere rica mektubu gönderiyormuş efendim. Abi biz size yanlış para yatırmışız. Bir rica etsek de patron kızıyor. Bak, yetkililer ailelere rica mektubu göndererek parayı gönüllü iade etmelerini beklemekle yetiniyor. Çünkü evet, hani nereden nasıl talep edeceksin? Bir de parayı çeken kişi nereye, sen o parayı tekrar geri getirecek. Ancak cezai bir durum yakalayabilirsen ancak öyle olur yani. Sen rica mektubu gönderiyorsun, adam mektubu bakacak, ben çekmedim ki diyecek, geçecek yani. Durum bu kadar. 7.30 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Senan günaydın, kolay gelsin, hayırlı haftalar olsun demiş. Sağ olasın, günaydın sana da. Hepimiz için iyi bir hafta olur inşallah, temennimiz bu yönde.
0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakçay yazarsanız oralarda bir yerlerde. Şöyle bir trafiğe bakıyorum da trafik iyi yani, iyi. Yerinde dur, o senin. Az sonra genel olarak aktaracağız sizlere. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan sonra bir Acemlere doğru yoğunluk var kısmen ama alışılagelmiş yoğunluk devam ediyor. Merinos'u geçtikten sonra, Merinos metroyu geçtikten sonra Acemlere kadar olan süreçte olanlar varsa günaydın. Sizin yolculuk biraz uzun sürecek.

0: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam. Radyo S. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Beyler, Namütenay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuz hem Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, bakalım neler var neler yok. Bu nedir? Fark edilmesi 2,5 ay sürdü diyor. Yapay zeka polise görgü tanıyım mesaj attı. Oğlum bunlar bize eğlenmeye de başladı. İşte gel gel mesela bak, bak polise mesaj göndereceğim abi gel. Mesela bir yapay zeka diğerini çağırıyor. Abi gel çok eğleneceğiz bak, tırım tırım bizi arayacaklar bulamayacaklar. Amerika'da bir cinayet davasında polise yapay zeka tarafından oluşturulan sahte tanık ihbarı yapıldı. Manyağa bak. Fark edilmesi 2,5 ayı buldu diyor. Oğlum senin olayın o değil. Sen yani ne bileyim hani mesela böyle bir cinayet olayında bizim sana mesela başvurmamız gerekiyor. İşte ondan sonra yardım talep etmemiz gerekiyor. Delilleri mesela seninle paylaşmamız gerekiyor. Sen oradan sonuca gitmen gerekiyor falan filan, bir sürü şey olması gerekiyor yani. Bu değil bak, bu sevgili yapay zeka, yanlış anlıyorsun artık konuyu. Bu kadar olmaz efendim yani. Bak Amerika'da yapay zeka şirketi geliştirdiği bir model test sırasında çözülmemiş bir cinayete tanık olmuş gibi davranarak polise sahte ihbar gönderdi. Yapay zekanın yaptığı akıl almaz hamle Amerika'da polisi bile şaşkına çevirdi. İşte bak işin iş işten geçmeden diyorum ama iş işten geçti biliyoruz. Bir şey yapın. Bu başka bir yere doğru gidiyor. Philadelphia kentinde geliştirilen bir yapay zeka modeli çözülmemiş bir cinayete tanık olmuş gibi davranarak emniyete sahte ihbar gönderdi. Wall Street Journal'ın haberine göre olay otomatik test süreci sırasında meydana geldi. Evet, geliştirilen bir yapay zeka modeli internet siteleriyle etkileşim kurduğu test sırasında Philadelphia polisinin faili meşhur cinayetler için oluşturduğu platforma sahte ihbar gönderdi. Model cinayetle ilgili bilgi sahibi olan gerçek bir tanık gibi davrandı. Yapay zeka modeli rastgele seçilen internet siteleriyle etkileşime girdiği sırada, her şeyi de rastgele seçmeyin. Philadelphia Emniyet Müdürlüğü'nün çözülmemiş cinayetlerle ilişkili ihbar topladığı adrese ulaşmış efendim. Adres de bayağı uzun bir adres yalnız. Neyse, model herhangi bir gerçek tanıklığa dayanmayan bir ihbar formu doldurarak polise gönderdi. Amerikan basınına göre ihbar metninde şu ifadeler kullanıldı. Bak bu metni yapay zeka yazıyor. Bu olayla ilgili bilgiye sahip olabilirim. Belirtilen zaman diliminde tarif edilen kişiye uyan birini ilgili bölgede gördüğümü hatırlıyorum. Bilgi kayda değerse lütfen benimle iletişime geçin. Polis ondan sonra cevap gönderiyor. İyi günler, yapmış olduğunuz bildirim için teşekkür ederiz. Sizinle nasıl iletişime geçeriz falan filan diye yazıyor. Ondan sonra karşı taraftan cevap geliyor. Lütfen premium üye olmak için... Size sunulan uygun paketi seçmek için yapay zeka modeli tarafından gönderilen sahte ihbar polis sisteminde spam olarak işaretlendi. Başvuru sonrası soruşturma birimlerine iletilmedi ve herhangi bir ileri soruşturma başlatılmadı. İyi. Ancak şirket olayın varlığını 3 ay sonra tespit edebilmiş. Ve şirket Ekim'de Philadelphia polisini bilgilendirdi ve ertesi gün emniyet yetkilileriyle bir araya geldi. Bizim oğlan bir yaramazlık yapmış. Geliştiriyorlar ya şimdi, hani özre gidiyor bir de şirket. Sıkıntı büyümesin, gerginlik artmasın diye. Bizim oğlan bir sıkıntı yapmış. Emniyet bu arada ateş püskürmüş, kabul edilemez diye. Philadelphia Emniyet Müdürlüğü olayın ardından yaptığı açıklamada yapay zeka sistemlerinin kolluk kuvvetlerine yanlış bilgi göndermesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğine vurgu yaptı. Abi sadece kolluk güçlerine gönderecek olsalar iyi de. Bak bunlar daha çok yuva yıkacak. Bak hep söylüyorum ben size bunları. Yapay zekanın test süreci böylelikle durdurulmuş efendim. Bu şekilde bunu da tarihe not olarak düşmüş oluyoruz.
7.44 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Pazartesi sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, 9'a kadar radyonuzdayım. Kadir vermem, vallahi vermem demiş bu emekli maaşıyla ilgili. Yani az önce reklamlardan önce geçmiş olduğumuz haberde yanlışlıkla bir ölen kişiye yatırılan paralar, ondan sonra İngiltere'de, sonrasında da bu kişilerin yakınlarının bu paraları çekmesi. Günaydın, sana da hoş geldin. Sibel günaydın, Mahmut Bey iyi haftalar diliyorum. Herkese demiş günaydın efendim. Pazartesi sabahını paylaşıyoruz sizlerle, haftanın ilk iş günü. Hani yağmursuz son saatler diyebiliriz. İlk yağmur saat 3'te görünüyor. 4'te mesela gök gürültülüsü falan filan görünüyor. Bayağı böyle bir hararetli durum var ama özellikle akşam saatiyle beraber yağmur başlıyor. Akabinde dediğim gibi pazara kadar devam edecek bir süreç şu an için eğer fikir değiştirmezse meteoroloji. Gördüğümüz rapor bu şekilde. Bir adet Mustafa Sandal dinleyelim. Hemen ardından devam ederim yine.

olmasam da ağlı geliversen radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bakınız yemek içmek bedava ama hesabı çok başka şekilde ödüyorlar. Allah korusun. İnsanın aklına bir sürü şey geliyor. Nasıl ödüyorlar? Ne? Nasıl bedava? Arkadaş bedava diye bir şey yoktur ya. Yani mesela bedava diye bir hizmet mutlaka onun karşılığı bir şey vardır yani. Biz özellikle bunu internet uygulamalarında çok görüyoruz. İşte bedava uygulama işte ne bileyim indir ücretsiz falan filan. Hayır. Bir şey bedava ise orada biz ürünüz esasında. Sipariş ettiğiniz çay, kahve ve lezzetli atıştırmalıklara tek bir kuruş bile ödemiyorsunuz ama... işte bu ama kısmı zaten. Masadan kalkarken hesabı çok başka bir şekilde kapatıyorsunuz. Tövbe estağfurullah. Geleneksel kafe kurallarını tamamen yıkan ve masadan kalk baskısını ortadan kaldıran bu sıra dışı mekanda adisyon tamamen farklı kesiliyor. Geleneksel kafe anlayışını kökten değiştiren yenilikçi bir konsept, seyahat ve yaşam dünyasında büyük merak uyandırdı. Rus yazarı Ivan Mitin tarafından hayata geçirilen ve bu Ziferblat adlı kafe zincirinde alışılagelmiş adisyon kuralları tamamen rafa kaldırıldı. Müşterilerin tükettikleri yiyecek ve içeceklere tek bir kuruş bile ödemediği bu mekanda yalnızca içeride kalınan süre fiyatlandırılıyor. Ha. Sen onu bizde bir uygulasana bak. Takribi 2 saat içerisinde kafede hiçbir şey kalmaz. Bir yap bir dene bir şube aç Türkiye'ye. Herhangi bir yere. Böyle bir kafe. Gel onun tanıtımını yap. İşte de ki ne yerseniz ne içerseniz kafede her şey bedava. Sadece oturduğunuz süre için para alacağız falan de. Bak 2 saati bulmaz. Dakika başı ücret tarifesi işliyor denmiş. İsmini Rusça'da saat kadranı anlamına gelen kelimeden alan Ziferblat aslında ilk olarak Moskova'da sanatçıların bir araya geldiği, şiir okumalarının yapıldığı bir paylaşım alanı olarak doğdu. Kirasını ilk başlarda sadece ziyaretçilerin gönüllü bağışlarıyla karşılayan mekan maliyetlerin artması üzerine dakika başına sabit bir ücret tarifesine geçti. Hani şiir mihir o da bir yere kadar demişler. Hani abi tamam biz sanattır dedik, şiirdir dedik ama abi olmuyor yani. Moskova'daki başarının ardından modelini İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşıyan kurucu Ivan Mitin, pahalı bir metropolde bu iş fikrinin tutması halinde tüm dünyada uygulanabileceğini kanıtlamış oldu. Sen bir gel de. Böyle pahalı bir metropol falan diyorsun mesela. İstanbul'da bir dene bunu. Mekanın kapısından içeri giren müşteriler çıkışta kaldıkları süre kadar ödeme yapıyor. İçeride sunulan standart çay, kahve ve bisküvi gibi ikramlarsa tamamen sürece dahil ediyor. Sadece çay, kahve, bisküvi. Özel kahve tariflerini denemek isteyen müşteriler tezgahın arkasına geçip kendi içeceklerini kendileri hazırlayabiliyor denmiş. Biraz böyle entelektüel bir havaya da büründürmüşler konuyu. Hani self servis falan filan. Kendi kahveni kendin yap. Sandalyeni kap gel. Bu aralar çok revaçta biliyorsunuz her şeyde. Sandalyeni kap gel. Daha hani birileri yapıyor önce bir sıcak geliyor insanlara sonra da herkes bagajda sandalyeyle geziyoruz biri gel derse diye. Müşterileri birer mikro kiracı olarak tanımlayan bu konsepte evden çalışanlar, öğrenciler ve dinlenmek isteyenler üzerlerinde hiçbir masadan kalk baskısı hissetmeden dilediklerince vakit geçirebiliyorlar. Tabii yani çünkü kaldığı sürece para harcıyorsun. Self servis mantığıyla işleyen ve düşük malzeme maliyeti sayesinde sürdürülebilir bir finansal yapı kuran işletme, Londra şubesinde beklenmedik bir bürokratik engelle karşılaşmış. Tamam onlar geç, onlar ayrı şeyler çözerler falan filan. Sevenleri harekete geçmişler market kafenin. Yani evet menü biraz zayıf geldi bana. Hani sadece çay,

Dere'de devam ediyoruz. Özer günaydın demiş. Günaydın, hoş geldin. Tutar mı efendim bizde böyle bir kafe? Düşündünüz mü hiç? Yani daha çok mesela hani öğrencilerin ağırlıkta olduğu yerlerde düşünülebilir belki. Biraz daha böyle bir şey, hani çay kahve olduğu için. Ama şimdi diğer taraflarda sadece çay artı işte bisküvi misküvi verdiğin zaman bu hani normalde de pek gitmez. Yanında böyle bir şeyler biz isteriz yani mutlaka. Bizde var o efendim. Peki biraz eskilere gidelim mi? Bir Bar Lastin diyelim. Şarkıyı hatırlayanlar da el kaldırsın bu arada.

Barlas Küt Küt radyonuzdaydı. Efendim, makas atan sürücüye 96 bin TL ceza denmiş, az. Az kardeşim, bunlar az. Bunun önüne bir türlü geçemiyoruz. Gerçi cezayla da geçemiyoruz yani. Cezalar yılbaşı ile beraber arttı. Eyvallah, kabul, ama hala da bak önüne geçemiyoruz. Bir defa hala zaten trafikte gerginiz. Kartal'da aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 96 bin lira idari para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgut Özal Bulvarı'nda bir sürücünün aracıyla makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Bir de artık paylaşıyorlar da. Yani mesela bunu yapan...

Paylaşmasa da trafikte olan birileri mutlaka paylaşıyor. Plaka milaka şak diye meydanda olduğu için yani trafik polisine bulması da pek zor olmuyor. Araçların büyük bir bölümünde artık güvenlik kamerası da var. Yani araç kamerası da var. Ki artık olması da gerekiyor baktığımız zaman. Çünkü neyin ne zaman nasıl olacağını bilemiyoruz trafikte. Bütün çakraları açmak gerekiyor arkadaş. Yetmiyor yani. Çok sağlam bir psikolojiyle yola çıkıp gerekirse psikolojik destek alıp yola çıkmadan önce pür dikkat olmamız gerekiyor yani. Sanal devriye ekiplerince yapılan incelemede kimliği belirlenen sürücü kullandığı araçla yakalandı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 96 bin lira idari para cezası kesildi. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücünün aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından adli işlem başlatıldı. Yani bu haberde bahsedilen 96 bin lira ceza açılış ücreti. Evet, açılış yani bu devamı olacak manasında. Yani dediğimiz gibi niye bunu yapıyorsun? Bu şeyle falan alakalı olduğunu düşünmüyorum ben. Hani varı gitmek istediği yere çabuk gitsin falan filan o değil. Acelemiz vardı falan filan değil. O tamamıyla şov amaçlı yapılan bir şey. Çünkü trafikteki makas ıvır zıvır en fazla gireceğiniz yere diğer araçlardan belki bir 5 dakika önce gitmenize yardımcı olabiliyor. Belki yani o da. Onun dışında bu iş maalesef kazalara, ölümlere kadar gidiyor. Hani sadece mesela kendi hayatınızı riske atmış olsanız biz bunu çok fazla umursamayız esasında. Ama belki işte değil, başkalarının hayatını riske attığınız için işte o zaman zaten işin rengi değişiyor ne yazık ki. Sekiz oldu saatler. Radyo S'te yeni saate giriyoruz efendim. Yeni saatte de programa katılabilirsiniz. Şuradan bir şey yapmaya çalışıyorum. Bu da böyle saat başına geçtiği zaman bir coşuyor ediyor bizim bilgisayar. Böyle bildiğin makas atan sürücü gibi. Orasını yeniliyor, burasını yeniliyor. Ya yenileme kardeşim, o kadar gerek yok. Biz o kadar istemiyoruz öyle şeyler. Yani sen ne yoruyorsun kendini bu kadar? Vallahi enteresan. Neyse efendim, 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji, teknosa da
2: güzel. Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
3: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
0: Reklam. Radyo S.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Uçak Can. Melis Karaduman. Yeniden de sevebiliriz. Akdeniz Radyonuz'daydı. Aynı'nın en sevilen şarkılarından bir tanesi efendim. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçak Can, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve efendim bakın bir yan kesicilik operasyonu diyelim buna. Bildiğin hani özel eğitimle. Başka türlü olmaz. Baya baya bir çaba sarf etmiş. Baya baya bir emek vermiş. Ama yakalanmış. Olur olur. Bu hevesini kırmasın kardeşim. İstanbul'da efendim Taksim Gezi Parkı'nda bakın çimlik alanda bir ağacın altında uyuyan ve dinlenen işte en büyük hatalardan biri. Böyle bir yeşillik alanda. Tamam dinlenmek kadar güzel bir şey yok. Yeşili bulmuşsun, özellikle İstanbul'da bunları bulmak çok kolay değil. Eyvallah kabul ama orada uyumayacaksın. Hele böyle Gezi Parkı gibi bir yerde hiç bunu yapmayacaksın. Oralara çok dikkat edeceksin mesela. Neler var işte orada uyuyup dinlenmeyeceksin. Sonrasında o civardaki ayakkabı boyacılarına çok dikkat edeceksin. Yanından böyle bir ayakkabı boyacısı geçtiği zaman efendim onun böyle bir fırçası mırçası düştüğünde o fırçayı kibarlık olsun diye vermeyeceksin geri. O da ondan sonra sana gel bir boyayayım falan filan teşekkür mahiyetinde bir güzellik yaptığı zaman çok kanmayacaksın. Pek çok şey var yani dikkat edilecek. Neyse Taksim Gezi Parkı'nda çimlik alanda bir ağacın altında uyuyan ve dinlenen kişinin yanına dinleniyor süsüyle uzanan ve sürünerek yöh diyebiliriz buna, yöh. Yan kesici özel harekat. Ve sürünerek yanaşan bir yan kesici mağdurun cebinden cep telefonunu çaldı. Yan kesicinin gözcülük yapan suç ortağı da olayı izledi. Mağdurun sol cebinden çekerek çaldığı cep telefonunu gömleğine saklayan yan kesici ve suç ortağı tabii doğal olarak kaçtı. Ve o anlar kent güvenlik yönetim sistemi merkezinin kamera görüntülerine yansıdı. İşte biri bizi gözetliyor artık tüm ülke çapında yaygın efendim. O yüzden bu tip şeylerde girmeyin, bu toplara girmeyin bile. Her taraf hep söylüyoruz güvenlik kamerası diye. Dinlenmek için çimlik alana uzanan ve uyandığında cep telefonunun çalındığını fark eden mağdur hemen şikayetçi oldu. İnceleme başlatan İstanbul Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü yan kesicinin ve suç ortağının kimliklerini kısa sürede tespit etti. Çünkü evet fotoğrafta da var, kabak gibi suratlar meydanda. Hani bunların zaten daha öncesinde de kayıtları mutlaka olduğu için bulmak zor olmuyor polis için. Yan kesici GG Güven Timleri Şube Müdürlüğü'nce Taksim metrosunda yakalanmış efendim çok uzaklaşamadan. Ya da belki de metroda mesela başka işler peşindeyken. O da olabilir. Hani burada mesai devam ediyor çünkü buradaki işini halletti. Cep telefonunu aldı gitti. Şimdi Taksim metrosuna gidiyorsun. Orası da zaten tıklım tıklım kalabalık. Orada da bir takım ne derler operasyonda bulunuyorsun. Neyse geçmiş olsun ama bu gibi yerlerde yani sadece işte Gezi Parkı için değil herhangi bir şekilde açık alanda elbette insan yorulduğu zaman oturup şöyle bir dinlenmek ister, bir nefes almak ister ama sadece onunla sabit bırakın efendim. Ötesine gidip şöyle bir gözlerimi kapatayım, biraz kestireyim dersen a-a. Ondan sonra sıkıntı büyüyor maalesef. 8-14 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Pazartesi sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Yeni saate merhaba dedik ve yeni saate merhaba demişken şimdi yollara bakacağız. Selam bu arada. Aynısı bana oldu diyor Nilüfer metro istasyonunda ATM'lerin önünde. Hayırlı olsun. Ama bir şey olmadı diyor, fırçası düştü. İşte bak. Şey gibi, fırçam düştü alayım mı? Hop birader dedim, verdim diyor, teşekkür ettim demiş, teşekkür etti diyor Senan. Devamında muhtemelen şey vardır yani, bir ablam gel bir yer, evet bak bir de ayak, ne? Ha, ayakkabımı badem yağıyla yağladı, sen o iyisine denk gelmişsin. Ama şey de olabilir o yani, ücret falan talep etmedi mi? Bak şey de olur mesela, ücret de pek talep etmezler. Şöyle olur hani abla
senin elin şey hani şey yani sen ne istersen. Ben onu dolandırdım diyor. Dolandırıcıların kara listesine girdin, yaklaşmayın diye. Efendim şöyle bir pazartesi trafiğine bakalım. Nasıl bir manzara var Bursa'da? Göçmen konutlarında itibaren şehir merkezi istikamette trafik yoğunluğu başlıyor sevgili dinleyenler. Gölükle kavşağını geçiyorsunuz, hala yoğunluk devam ediyor. Sonrasında yoğun akıcı normale dönüyor. Devamında ise nereye kadar bu şekilde geliyorsunuz? Güzel, küçük sanayiye kadar işler yolunda. Küçük sanayi ile beraber trafik yoğunluğu tekrar başlıyor. Şehir merkezi istikametinde ve bu yoğunlukla Acemler'e kadar geliyorsunuz. Acemler'e gelirken bir ara böyle bir nefes alıyorsunuz. Acemler yine yoğun akıcı diyelim. Acemler'den çıkıyorsunuz. Paşa Çiftliği civarında yoğun akıcı trafik devam ediyor. Paşa Çiftliği sıra meşiler arası biraz yoğun. Sonrasında genel olarak yoğun akıcı diyebiliriz. Kent meydanına kadar. Karşı yöne baktığımız zamansa Merinos metro istasyonu ile beraber trafik yoğunluğu bir başlıyor Acemler yönünde. Bu şekilde Acemler'e kadar gelmeye çalışıyorsunuz. Hatta bazı yerler çok daha fazla artıyor bu yoğunluk. O yüzden Sıramışlar Acemler arası en yoğun nokta diyebiliriz. Devamında işler yolunda. Nilüfer metroyu geçtikten sonra tekrardan yoğunluk başlıyor. Üniversite istikametinde ve küçük sanayiye kadar bu şekilde yoğun ilerliyorsunuz. Küçük sanayiden sonra işler yine yoluna giriyor diyebiliriz. Mudanya yoluna bakalım biraz daha. Mudanya yolunda nasıl bir manzara var? Efendim Mudanya istikametinde Ata Bulvarı sonrası organize sanayi ile beraber yoğunluk başlıyor. Bakın Mudanya istikametinde ve geçite kadar bu yoğunluk devam ediyor. Karşı yöne bakalım. Karşı yönde de Mudanya istikametinden geçide kadar olan bölümde yer yer yoğunluk var. Sonrasında Ata Bulvarı civarında yine yoğunluk görüyoruz. Ardındansa İhsaniye metro öncesinde yani Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı geçtikten sonra yoğunluk tekrar başlıyor. Ve bu şekilde Acemler'e kadar gelmeye çalışıyorsunuz. Benim görebildiğim yerlerde manzara bu şekilde. Göremediğim yerlerde sizler varsınız. O yüzden vereceğiniz bilgiler kıymetli diyebiliriz yollarda olanlar. Bir adet Hülya Avşar dinleyelim. Hemen ardından devam edelim.

0: bakınız. İçlerinde fırtına kopsa da renk vermiyorlar demiş. Kıskandığını asla belli etmeyen 3 burç. Yani çok da fazla kıskanıyorsa bence belli eder be, niye etmesin ki? Hani bu genel kıskançlık, yani şey olarak düşünmeyin. İlişkilerdeki kıskançlık olarak değil. Yani aşk meşk kıskançlığı değil, genel olarak. Herhalde öyledir yani. Bak, astrolojide her burç duygularını farklı yaşar ancak diyor. Bazıları var ki kıskandığını belli etmemek için adeta rol keser demiş. O derece. Bence belli eder. Yani kıskanan insanın böyle çekemeyen falan filan. Neyse bakalım hangi burçlarmış bunlar efendim. 3 burç ve gizli taktikleri diyor. İlk sırada başaklar var mesela. Başak burçları, kıskanç mısınız efendim? Başak burçları için kontrol her şeydir. Kıskançlık gibi mantık dışı veya zayıflık olarak gördükleri bir duyguyu dışarıya vurmak onlar için kontrolü kaybetmek anlamına gelir demiş. Nasıl davranırlar peki? Biz de öğrenelim bari. Birini kıskandıklarında seslerini yükseltmez veya olay çıkarmazlar. Bunun yerine hafif mesafeli, eleştirel ve soğuk bir tavır takınırlar. Yani böyle bir Başak burcuyla ilişkiniz falan filan varsa, böyle size karşı biraz mesafe olduysa, eleştiriyorsa veya soğuk davranıyorsa bil ki kıskanıyor. Nasıl gizliyorlar peki? Konuyu aniden değiştirir, olayla hiç ilgilenmiyormuş gibi detaycı eleştiriler yaparak kıskandıkları şeyi veya kişiyi küçümsemeye çalışırlar diyor. İkinci burcumuz Oğlak burcu kıskançlarda. Oğlak burcu zodyağın en gururlu ve ciddi üyelerinden biridir. Birini veya bir şeyi kıskandığını kabul etmek Oğlak için kendi duruşuna sürülmüş bir leke gibidir diyor. Nasıl davranıyorlar peki Oğlaklar? İşlerinde yoğun bir rekabet veya kıskançlık hissetseler bile yüzlerinde en ufak bir mimik göremezsiniz. Duygularını tamamen iş veya mantık çerçevesinde oturturlar demiş. Peki nasıl gizliyorlar kıskandıklarını? Kıskançlık krizine girmek yerine kendilerini daha çok çalışmaya, daha başarılı olmaya karar verirler. Hırs yapıyor işte garibim, ne yapsın? Kıskandıkları kişiye karşı aşırı profesyonel ve mesafeli bir saygı duruşu sergileyerek olayı kapatırlar demiş. Üçüncü kıskanç burcumuz, üçüncü ve son. Yani kıskandığını asla belli etmeyen ikizler. İkizler burcu duygusal karmaşalarla yüzleşmek yerine durumu mizaha vurmayı veya umursamaz görünmeyi tercih eder. Ha, o zaman şöyle anlıyoruz, yani ikizler burcu karşınızda fazla gülmeye başladıysa var mı çevrenizde? Kıskandığında yakalanmak onun eğlenceli ve bağımsız imajına zarar verir diyor. Peki nasıl davranıyorlarmış? Kıskandığı an aniden çok neşeli, esprili veya umursamaz bir moda bürünebilir. Konuyu kahkahaya boğarak durumun üzerini kapatmaya çalışır demiş. Gizleme taktiğine baktığımızda ise hızlıca konuyu başka bir yere çeker, sosyal medyada veya ortamda başka şeylerle ilgileniyormuş havası yaratır diyor. Reels izlemek. Asla seni kıskandım demez, aksine hiç umurumda değil imajı çizer diyor efendim. Bu üç burç az çok birbirine benziyor. Biri eleştiriyor, biri efendime söyleyeyim yine başka işlerle uğraşıyor. Başak burcu, Oğlak burcu ve İkizler burcu. İçlerinde fırtınalar kopsa bile kıskandığını belli etmeyen 3 burç olarak listelenmiş sevgili dinleyenler. 8-24 saatler var mı efendim çevrenizde İkizler burcu falan veya Başak burcu, Oğlak burcu? Oo Canan Hanım, günaydın, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Günaydın.
0: Almışsınız kahvenizi, gelmişsiniz yine.
1: Size de yaptım Mahmut Bey.
0: Teşekkür
1: Sesim
0: ederim.
1: Kısılmış.
0: Niye ki? Pazartesinden dolayı.
1: Nazar. Biliyorsun ben bilimsel gerçeklere inanırım.
0: Evet.
1: Dinleyicilerimiz de beni Ethem dededen hatırlarlar.
0: Oo baya baya kötü. Bende de
1: yok,
0: var bak.
1: Yok değilim de yani şu an nazar.
0: O nazardan değildir. Havalar ikide bir değişiyor. Soğuk moğuk ondandır o.
1: Ben bilimsel taraftayım Mahmutcuğum, biliyorsun.
0: Tamam. O nazara iyi gelecek bir ilaç var bende.
1: Felat Nas.
0: Değil, o değil, değil. Normal çekmecede hap var.
1: Ondan da alacağım.
0: Ben
1: seninkini alternatif tıp gözüyle bakıyorum.
0: Ama benim alternatif tıp iyi gelecek.
1: Tamam bir deneyelim bakalım.
0: Vallahi şaka bak, hakikaten havalar kötü ya.
1: Şimdi Gülay abla hasta, bizim mutfağımızdaki abla. Hı-hı. Mutfaktan bugün çay içmeyelim.
0: Kendi çayımızı kendimiz
1: bulaş
0: yapmak suretiyle.
1: Önleyelim Mahmutcuğum. Ben balık burcuyum Mahmut. Hı. Hiç onunla ilgili
0: kıskanç
1: bir
0: mısın?
1: Şey demedin.
0: Yok şimdi bu şey 3 burcu hedef almış.
1: Şöyle.
0: Oğlak, Başak ve İkizler.
1: Mesela kimisi kıskanmak için bir ortam yoksa o ortamı kendi oluşturur. Kıskanmalıyım gibi. Ama ben o ortam oluşmadığı sürece hiç kıskanç değilim ilişkide.
0: Hani hiç yani ortada kıskanılacak bir şey yoksa yok, gereksiz yere kıskanmam
1: hiç
0: diyorsun.
1: Hiç kıskanmam ama kalkıp da gözümün önünde eşim kadının biriyle dans ediyor filan.
0: Artık yani bir zahmet yani.
1: Bir zahmet kıskanayım. Ama hani bir ortam yoksa kıskanmam. Ha. Balık burçları genel olarak böyle midir bilmiyorum.
0: Soralım efendim, aranızda balık burcu varsa kıskanmıyor musunuz? Yani genel olarak rahat mısınız yani, anladığımız o.
1: Evet.
0: Yani bütün balıklar böyleyse yani.
1: Böyle, ya mesela balık burçları ama çok zaten, duygusaldır.
0: Ama şu da var, biliyoruz değil mi? Bir kenarda bir ağlamayı seviyorsunuz siz yani.
1: Nereden biliyorsun diye sorma.
0: Peki hani o da çok kötü. Bir ortada mesela kıskanılacak bir şey yok ama yine de sırf gerginlik olsun diye kıskanmak.
1: Ya var, bir arkadaşım anlattı geçen gün. Mesela erkek arkadaşı o gün işten geç çıkacağım, çok yoğunum demiş. Hı-hı. İş yerini aradı defalarca, bak cep telefonunu da değil. Arıyor, orada mısın? Ya orada işte, evet. Açıyor iş yerinden. Çocuk da en sonunda kızdı mesela. Ya buradayız dedik, neden arıyorsun 50 kere? Hani çalışıyorum dedi. Cep telefonundan aramıyor mesela. Israrla orada olup olmadığını.
0: Çünkü cep telefonundan yalan söyleme ihtimalini düşünüyor.
1: Olabilir. Oo, aynı. Çok i̇şte bence ya. Bu kıskançlığı bir ortam arıyor mesela. Akşam kavga.
0: Bu kıskançlık değil, bu başka bir şey bence. Sadece kıskanmakla, kıskançlıkla değerlendirilmez bu.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Yani kıskanmak dediğin nedir mesela? Bak şu olabilir. Olmasın da o olabilir. Mesela bak iş yerindeki bir karşı cinsten kıskan, bir hemcinsinden kıskanabilir.
1: Olabilir.
0: Ama şimdi o şey,
1: adam ekmeğinin derdinde Mahmut.
0: Hepimiz öyle. Hepimiz hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz.
1: Ekmek önemli.
0: Ama şimdi orada kıskanmak dediği bir güven meselesi var bence.
1: Olabilir ama bazı insanların gerçekten içinden geliyor.
0: Dur,
1: bak,
0: bunu ben not alayım. Bak şimdi bizim televizyon programında özellikle konuk olan psikologlarımızla ilişkileri konuşuyoruz zaman zaman. Bunu bu çok çok kötü ama bu ya. Bir düşündüm yani, empati kurdum. Yani şeyle beraber aranan kişiyle bir empati,
1: evet,
0: kurdum. Düşün.
1: Sinir bozucu. Sinirin, evet, bozulmaz, evet, mı?
0: Ha, o ilişki yürümez ki.
1: Evet. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi seni düzenli izleyicilerimiz bilir. Senin şu cihazı...
0: takip
1: cihazını karşı cinsin cebine koyuyoruz.
0: O da çok yani, o da çok mantıklı değil ama. Mesela şey var, onun için ne düşünüyorsun? Mesela sürekli böyle canlı
1: ben,
0: konum.
1: Bak bizde o açıktır. Eşimle, hı-hı, bu telefon cihazı veremiyoruz ama herhalde herkes bilir onu. Evet.
0: Benim telefonumda özellikle.
1: Ha, konumunu bul. İşte kafamda. O telefonumu bul. O açıktır. Ama, hı-hı, mesela bana sor, ona ne zaman baktın?
0: Ne zaman?
1: Şimdi girmeden önce. Yok, hani çok geç kalmıştır, ulaşamamışımdır. Evet. Nerede? Hani bilmiyorum yani, baktığımı da hatırlamıyorum. Öyle durumlar. Mesela ben arabayı yeni değiştirdiğim zaman yeni kullanıyorum. Eşim o zaman bakıyordu mesela, hani öldü mü kaldı mı bir yerde. Yani bakmak için bir sebep olması lazım, anladın mı? Evet. Yoksa bizde hep açık. Onu kıskandığım için değil de merak ettiğim zamanlar nerede olduğunu bilebilmeliyim mesela. Ya işte kıskanmakla merak etmek,
0: ettin,
1: biliyor musun?
0: Bak, merak ettin mesela, baktın. Tamam.
1: Gözünden anladım Mahmut. Ben 2 dakika sonra oradayım.
0: Baktın normalde o saatlerde olduğu yerlerin dışında başka bir yerde.
1: Kıskanmam biliyor musun? Gerçekten kıskanmam. Ararım.
0: Açmadı.
1: Neredesin? Açmadı. Tamam, doz yükseliyor. Biraz beklerim. Yine açmadı.
0: Dönmedi.
1: İşte o zaman kıskanırım.
0: Mesaj gönderdin. Mavi tik de yanmadı.
1: Gitti. Adam gitmiş. Ekmeğinin derdinde. İşte orada kıskanmaya başladım. Artık bir zahmet.
0: Tabii o ama zaten o da şansını zorluyor o kadar.
1: Ama ben yine ne düşünürüm biliyor musun? Hı. Bak gerçekten kıskanmak değil, bir şey oldu derim. Hani ilk düşünce mi olur? Bu adama bir şey oldu. Gülme öyle Mahmut. Balık burçları böyle saf oluyormuş gibi.
0: bir şey olduğu kesin.
1: Bir şey oluyor. Evet ya, bunlar sıkıntılı.
0: Ama şey işte, olayı kötü, bak o ilk vermiş olduğun örnek yani sırf iş yeri telefonundan aramak, o kıskanmanın ötesinde bir şey, o güvenle çok alakalı çok bir şey, o bence yani o hani öyle bir ilişki şöyle
1: düşman başına.
0: Yani vallahi
1: en büyük düşmanımın başına şöyle.
0: Vallahi dinlemiyordur değil mi o bahsettiklerim?
1: İnşallah dinliyordur da kendine pay çıkarır. Ne diyeyim, ben söylerim de mesela arkadaşıma, evet, diyorum ki yaptığın çok saçma. Hı-hı. Hani bunu niye yapıyorsun? Ya içimden geliyor ama onu. Yani kıskanmak ne bileyim, acıkmak gibi bir şey onlarda. Var, gerçekten var.
0: Doğru doğru, bak yani şu da var tabii ki, hani ilişkide kıskanmak hiç mi olmaz? Olur. Olmaz diye bir şey yok ama şimdi...
1: Şeyin bittiği yer konuşmanın. Hani
0: bir süre sonra sözün. O partneri ona mesela
1: yorucu.
0: Ömrü boyunca kıskanmaması için bir hal ve tavırda bulunabilir. Yani ben bırakıyorum, ben artık yeter deyip mesela.
1: Ya ben mesela yorulurum ya. Hani sürekli bu düşüncede olmak bence inanılmaz yorucu da bir şey.
0: Tabii canım, tabii sürekli şey kafana ne yapıyor, ne ediyor, ne, ne yapıyor,
1: hangi
0: ne ediyor.
1: Hangi kızla nerede ne yapıyor?
0: Hangi...
1: Sürekli bak, kafamda bu.
0: Günaydın Canan ve Mahmut. Çok tatlısın Canan demiş. Mahmut, neyi zorluyorsun? Aklına düşüreceksin Canan'ın diyor
1: ben
0: Neriman.
1: Ben şimdi orada telefona bakmışım 50 kere. Nerede bu adam be? Doğrusu demiş.
0: Efendim biz yaşanmış olaylardan yola çıkmak suretiyle.
1: Neden senin de başına gelmesin?
0: Yani başına gelmesin diye bak. Neden?
1: Bak arkadaşım böylesin.
0: Tabii canım, tabii.
1: Öylesin makbul. Telefonla... Şimdi benim gözümden bir damla yaş akıyor. Mahmut bana bakıyor ama önüne geçecek şeyleri engellemiş oluyor.
0: Tabii ki tabii. En baştan bunları toparlamak lazım
1: tabii.
0: Yani.
1: Tabii. Şimdi hani... ben iş yeri telefonu aramaz mıyım?
0: Ararsın.
1: Ararım.
0: Bence ara.
1: Hakkım mı?
0: Yani ileride gözyaşı dökeceğine şimdi canını oku.
1: Arıyorum Mahmut.
0: Aramazsın.
1: Nerede Mehter Marşım?
0: Teşekkür ediyorum. Kısa bir reklam aramız var, devam.

0: üretme.
1: Reklam. Radyo
2: S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Romantik aşk radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bir bakalım neler var neler yok. Bir sürü şey var ya, bir sürü dizi haberi görüyoruz artık. Sürekli böyle o bölümde şöyle olmuş, bu bölüme bu gelmiş, bu final yapacak, bu devam edecek. Abo! Bakınız, yaşayan Nostradamus'tan 2026 uyarısı diyor. İki kehanetim gerçekleşti, üçüncüsü yolda demiş. Niye ki? Kendisini yaşayan Nostradamus olarak adlandırılan Brezilyalı medyum Salome, 2026 yılı için yayınladığı kehanet listesindeki iki olayın gerçekleştiğini, küresel çapta büyük felaketlere yol açabilecek üçüncü bir kehanetin ise kapıda olduğunu iddia etti. Abi siz niye sürekli felaket ilan ediyorsunuz? Kehanetler hep böyle ya, mesela şey duyalım ya, bir arkadaş işte ne bileyim yılın sonuna doğru o acayip herkes mutlu olacak, işte ne bileyim yani bütün dünya buna birinansa, ah birinansa hayat bayramı olsa tadında geçireceğiz falan diye. Hep böyle bir felaket, hep şöyle bir kötü olacak, böyle olacak. Daha önce Kraliçe Elizabeth'in ölümünü ve Covid-19 pandemisini bildiğini öne süren Salome'nin. Peki bildiğini öne, şimdi ben de mesela bildiğimi öne sürebilirim. Bunun bir kanıtı var mı efendim? Mesela şu an ben de çok rahat çıkıp ki eğer böyle bir kahin olacaksanız kesinlikle Kraliçe Elizabeth'in ölüm tarihini bilmeniz gerekiyor. Bu ilk kural efendim, yani bu tip. Yani Nostradamus olma yolunda ilerliyorsanız eğer, bunu bilmiş olmanız gerekiyor. Yani Kraliçe Elizabeth'in ölüm tarihini bilmek bu işin girişi. Bu işe giriş kısmı. Neyse, 2026 yılına dair dikkat çeken iddiaları ve öne sürdüğü gerçekleşen kehanetler şöyle demiş efendim. Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve nükleer kriz diyor. Yani bunun için bence çok kahin olmaya gerek yok. Hani Orta Doğu'daki mevzuları zaten biliyoruz. Hani az çok ne zaman ne olacağını da tahmin edebiliyoruz. Çok zor bir şey değil yani Orta Doğu. Genel olarak gergin çünkü zaten. Salome 2026 yılı için yaptığı tahminlerde Orta Doğu'daki gerilimin kritik bir eşiğe ulaşacağını söylemişti. Özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri yüzünden bölgede yeni ve derin bir istikrarsızlık döneminin başlayacağını öngördüğünü belirten medyum, son dönemde Amerika, İsrail ve İran arasında tırmanan askeri gerilimleri ve füze saldırılarını bu kehanetine kanıt olarak gösteriyor. Yavrum onu bak diyorum ya, mesela bak Trump'ı takip et, oradan az çok zaten tüy alabiliyorsun. Hani yakın gelecekle ilgili nerede savaş çıkar falan filan, bunları merak ediyorsan Trump'ın açıklamalarını takip et. Hangi ülkeyi işaret ettiyse ve hangi ülkenin insanlarının, yani hangi ülkenin vatandaşlarının böyle daha iyi şartlarda yaşaması gerektiği yönünde gibi açıklamaları varsa bil ki orada bir kıyamet kopacak. Bu yıllardır böyle yani. İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğunu bilmiş mesela. Brezilyalı mistik spor dünyasına dair tahmininde ise Dünya Kupası'nı kazanacak takımın ateş renklerini taşıyacağını söyleyerek İspanya'yı işaret etmişti diyor. Böyle ateş rengi falan bile olmaz, öyle yuvarlak söylemeyeceksin abi, takımlar belli. Direkt söyleyeceksin İspanya mı diye. İspanya'nın finalde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek kupayı kaldırmasıyla Salome bu tahmininin de tam isabetle gerçekleştiğini savunmuş. Bak üçüncü ve en karanlık kehanete gelelim. Bu şey sırada bekliyor diyor yani. Arktik'te NATO-Rusya çatışması Salome'nin gerçekleşmekte olduğunu iddia etti ve dünyayı uyardığı üçüncü durumsa Kuzey Kutbu üzerindeki askeri hareketlilik. Medyum Rusya'nın eriyen buzullar sayesinde ortaya çıkan yeni enerji rezervleri ve deniz rotaları üzerinde hakimiyet kurmak adına Arktik bölgesinde füze sistemleri konuşlandırdığını ileri sürüyor. Bu durumun eriyen buzlar eşliğinde NATO ile doğrudan bir askeri çatışma riskini en üst seviyeye çıkaracağı konusunda uyarıyor demiş. Yine savaş var bak, bir şey iyiydi, Dünya Kupası meselesi iyiydi. Başka neler varmış bak, bitmiyor efendim. Salome'nin 2026 kehanet listesinde sadece bu 3 konu yer almıyor. Brezilyalı medyum ayrıca Afrika'nın Sahel bölgesindeki radikal grupların çatışmaları, Rusya-Ukrayna savaşındaki kilitlenme,
Çin-Tayvan gerilimi ve kuş gribi, dank humması gibi küresel salgın hastalık risklerine dikkat çekiyor denmiş. Temennimiz hiçbirinin tutmaması. Ama hani bunlara baktığımız zaman da bu hani salgın malgın onları bilemem de diğerleri zaten çok hani öngörülemez şeyler değil yani baktığımız zaman. Hani biraz böyle düşündüğün zaman falan az çok o sonuçlara biz de varabiliyoruz. Özellikle mesela işte Orta Doğu dedi, Rusya diyor, onları zaten gündemden düşmüyor maalesef yani. 8.45 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Pazartesi sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Mahmut'cum ben Eros, Erol'dur efendim o. Erol'un kayınvalidesiyim. Pardon, o önceki mesaj. Özür dilerim. Dur. Diğerini şimdi gördüm. Mahmut'cum bizim Erol'la ne zaten oldu, seslere çıkmaz oldu diye sormuş efendim Zehra Hanım. Vallahi ne bileyim hani belki pazartesidir, hani sendromdur. Şimdi yoğun telaş. Belki ondandır. Ama yani sağlığa sıhhate bir şey olmasın da geri kalan hallolur. Şimdi 8.46 oldu saatlerimiz. Yavaş yavaş programı toparlayacağız. Bir dakika şuradan şöyle bir... Neredeydi? Çıtır kızlar görmüşüm, çıtır kızlar. Heh, tamamdır. Bir yaşanacaksa yaşanacak dinleyelim. Ardından da yavaş yavaş programı toparlayalım. Bursa Radyo S.

düştün. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: papatya falları radyonuzdaydı. Efendim gitme vakti. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Pazartesi sabahını paylaştık sizlerle. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve ben deniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın sabah saat 7'de yine burada Radyo S'te Namucan Ay Muhabbet'e bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız ve yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Türlü masallar yazıldı. Kerem ile Aslı, Yusuf ile Züleyha gibi. Hepsi de dertli, ayrılıklarla biten, ızdırap, gözyaşı dolu, hani karabasan gibi insanın dünyasını karartan sıkıntılı şeylerdi. Bugün Barış kardeşiniz sizlere yeni bir türkü söyleyecek. Çünkü Barış gördü ki yeryüzündeki en büyük gerçek Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek.
2: Hoşça kal, düşman beldenin yaman güzel.

Erkekse mangal yürek, her kişinin yanında hatun gerek. Kız dediğin nazlı olur, erkekse mangal yürek, her kişinin yanında hatun gerek. Adem oğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek. Adem oğlu kızgın fırın,

olmak gerek. Adem oğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek. Adem oğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek. Adem oğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek. Adem oğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek. Adem oğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek. Mercimek fırın yan yana, fazla sözüne gerek. Deli gönül sevdi mi, istemez yorgan döşek. Adem oğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek. Kimi zeytin peynir yer, kimi baklava börek. Kimine saray dar gelir, kimine bir oda gerek. İki göz bir kulübe yeter Havva kızına. Adem oğlu kalender,

0: Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. As TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var.
3: As TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var.
2: AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S.
3: Sağlık dünyasından haberler ve uzman doktorlarla yapılan bilgilendirici söyleşiler Gizem Özer'in sunumuyla Sağlık Raporu programında. Sağlık Raporu Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da. Sağlık Raporu başlıyor.

0: Az TV ekranlarındasınız. Ben Gizem Özer. Bugün sağlık raporunda yaşam kalitesinde önemli bir yere sahip olan palyatif bakımı konuşacağız. Çünkü bir hastalığı tedavi etmek kadar o hastalıkla yaşamanın yükünü azaltmak da fazlasıyla önem taşıyor. Tabii ilerleyen dakikalarda çok kıymetli bir konuğum da olacak ama önce gelin başlıklarımıza yakından bakalım. İlk başlığımız palyatif bakım tedavinin neresinde? Efendim, palyatif bakım denildiğinde akla genellikle hastalığın son aşaması geliyor. Oysa bu noktada önemli bir algıdan da söz edelim istiyorum. Kanserden demansa kadar farklı hastalıklarda tedavi sürerken de uygulanabiliyor. İşte tedaviyle destekleyici bakım arasındaki bu ayrımı netleştireceğiz diyelim. Tabii bir de hastanın dışarıdan göremediğimiz, bazen anlatmakta bile zorlandığı ağrı boyutu var. Bu da bizi ikinci başlığımıza yönlendiriyor. Ağrıyı belirleyen sadece hastalık mı? Efendim, şimdi ağrı yönetimine özellikle dikkat çekelim istiyorum. Çünkü bu yılın teması tam olarak bu. Çünkü ağrı her zaman hastalığın yalnızca fiziksel etkilerinden bahsetmiyor. Korku, kaygı ve yaşanan belirsizlik de ağrının nasıl hissedildiğini etkileyebiliyor. Bu görünmeyen tarafın altını birlikte çizeceğiz diyelim. Hem de ilaçların yetersiz kaldığı durumlarda hangi yöntemlerin devreye girdiğini de konuğumuzla konuşacağız. Şimdi üçüncü ve son başlığımıza gelelim. Daha çok müdahale, daha iyi bakım mı? Şu an hep birlikte düşünelim istiyorum. Hasta yemek yemiyor diye ısrar ediyoruz. Güçlensin diye serum takılmasını istiyoruz. Elbette bütün bunları iyileşmesine katkı sağlamak için yapıyoruz ama özellikle ileri hastalarda her müdahale her hastada aynı faydayı sağlamıyor. Bu yüzden hangi uygulamanın gerçekten gerekli olduğunu birlikte değerlendireceğiz. Sağlık raporu başladı. Yayın konuğum dahiliye uzmanı Doktor Seren Şefiker bizlerle. Hocam, öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam?
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler iyi misiniz?
0: Sağ olun, ben de iyiyim. Aslında açılışta da söylediğim gibi palyatif bakım denildiğinde hala birçok kişinin aklına hastalığın son aşaması geliyor. O yüzden doğru tanımlayalım istiyorum. Bu yaklaşım hastanın yalnızca şikayetlerini azaltmayı mı amaçlıyor, yoksa tedavi sürecinin ve yaşam kalitesini de doğrudan etkileyebiliyor mu?
1: Aslında bakarsanız palyatif bakım bizim hastalarımız için daha kaliteli, daha konforlu bir yaşam sürdürmesi için ortaya çıkan bir branştır.
0: Peki hocam, bu noktada aslında bakımın ne olduğundan çok ne zaman başladığı da önem kazanıyor diyebiliriz. Palyatif bakımın devreye girmesi için hastalığın belirli bir evreye ulaşması mı gerekiyor?
1: Hayır, hastalığın belli bir evreye ulaşmasına gerek yok. Hangi hastalıkta olursa olsun, kronik bir hastalığı olan hastanın yaşam kalitesini, yaşam konforunu bozan herhangi bir semptom buna dahil olabilir. Yani beslenmesi, nefes darlığı, ağrısı, uykusu, hareket kısıtlılığı bunlardan bir sebeptir.
0: Hastanın yaşadığı şikayetlerin ağırlığı hastalığın evresinden daha belirleyici olabilir mi hocam?
1: Tabii ki de. Hastalığın evresinden bağımsız olarak hastanın şikayetlerinin yaşamını etkilemesidir önemli olan. Erken evre, ileri evre, evresi olmayan hastalıklar hastanın kalitesini bozuyorsa palyatif bakım için bir adaydır.
0: Peki tedavi devam ederken de bu desteğin verilebildiğini de söylüyoruz bir bakıma, ama palyatif bakım söz konusu olduğunda bir başka yanlış algı daha var. Ona da değinmek istiyorum. Bu hizmetin yalnızca kanser hastalarına yönelik olduğu düşünülüyor. Örneğin bir kanser hastasıyla ileri kalp yetmezliği bulunan hastanın bakım öncelikleri hangi noktada farklılaşıyor?
1: Özellikle hastalığın kliniği açısından ve bizim tedavilerimiz açısından, yaklaşımımız açısından fark eder. Sadece kanser hastası olarak sınırlayamayız. Dediğiniz gibi kalp hastalayamayız. Dediğiniz gibi kalp hastalığı, ileri evre koa, nörolojik hastalıklar, bizim dahili problemlerimiz, fizikle ilgili problemleri olan hastalar, bunların hepsi palyatif bakım için bir adaydır.
0: Hastaların ve yakınlarının çok merak ettiği bir noktaya da gelmek istiyorum. Çünkü palyatif bakım servisinde yatmış çoğu aile tarafından geri dönüşü olmayan bir süreçmiş gibi algılanıyor. Bu noktada neler söylersiniz?
1: Yok, bu kesinlikle yanlış. Yani palyatif bakım son durak ya da artık tedavinin sonlandırdığı bir alan değildir. bizim için kıymetli olan insanı biyopsikososyal bir varlık olarak yaşamın içine daha kaliteli bir şekilde dahil edebilmektir.
0: Yani aslında tedavi...
1: Yani palyatif bakımda...
0: Buyurun hocam, devam edin.
1: Palyatif bakımda da taburculuklar da söz konusudur. Evine çok şifa ile ya da bir plan ile çıkartabildiğimiz hastalarımız da çoktur.
0: Kendi günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmesi mümkün o zaman.
1: Tabii ki de mümkün.
0: Peki aslında hastanın yeniden günlük yaşamına katılabilmesi bizi doğrudan yaşam kalitesine doğru getiriyor. Üstelik bu yıl Dünya Palyatif Günü bakım kapsamı gününde de uluslararası teması da ağrı yönetimi. Ama palyatif tıpta yalnızca ağrı bedensel bir sorun olarak da değerlendirilmediğini de biliyoruz. Bu ayrımı biraz açar mısınız hocam?
1: Tabii. Şimdi ağrı bir sebep olabileceği gibi bir sonuç da olabilir. Yani biraz ağrıyı hastaya anlattırmamız lazım. Sadece 10 üzerinden kaç ağrım var demek yeterli değil. Yani bu ağrı hastanın kaygısını bozuyor mu, uykusunu bozuyor mu, iştahını bozuyor mu, bir ilacı aldıktan sonra mı, açken mi, tokken mi diye bize ağrıyı tanımlaması gerekir.
0: Hastanın burada ruh hali, korkuları, uykusu ve sosyal yaşamı ağrı deneyimini ne ölçüde etkileyebilir peki?
1: Ağrıyı bize anlatmasını değiştirebilir ve ağrının yönetimini değiştirebilir. Yani ağrı kesici verildiğinde hangi ağrı kesiciyi vereceğiz, hangi saatlerde vereceğiz, bu hastaya iyi geliyor mu, gelmiyor mu, yoksa bu hastanın aslında kaygı bozukluğu mu var, mekanik bir ağrısı mı var, bunun ayrımını yapmamızı sağlıyor.
0: Peki ağrıyı tespit etmek kadar kontrol altına almanın da önemli olduğunu biliyoruz. Bazen güçlü ağrı kesicilere rağmen şikayetler devam edebiliyor. Bu noktada devreye hangi seçenek?

0: Seçenekler giriyor.
1: Hastanelerimiz artık çok donanımlı olduğu için bizim ağrıyı keşfettikten sonra çözebileceğimiz birkaç branşımız var. Özellikle girişimsel radyoloji ve algoloji branşlarının sinir tutulumu mevcut olan ağrı tiplerinde sinir blokajı diye gerçekten gerekli hastaya yaptığımız uygulamalarımız da var.
0: Biraz açalım istiyorum hocam. Mesela diz ağrısı şikayetiyle biri bakımda yatıyor. Süreç nasıl ilerliyor?
1: Mesela ortopedi hekimlerimiz bu hastanın mekanik ya da ortopedik bir problemi olmadığını bize söylediğinde orada sinir tutulumu var mı? Eklem sıvısında azlık var mı? Buradaki problem kasın sertliğiyle mi alakalı? Yani fizik tedaviyle açılabilir mi? Cerrahi mi yapılmalı diye geniş bir yelpaze sunuyoruz hastalara.
0: Peki ağrı kadar hastayı zorlayan bir başka belirti de nefes darlığı. Üstelik bu noktada zaman zaman şaşırtıcı bir tabloyla da karşılanabiliyor. Çünkü hastanın oksijen değeri normal olmasına rağmen ciddi nefes darlığı hissetmesi de mümkün. Böyle bir durumda nasıl yol haritası izliyorsunuz?
1: Yine bu konuda da öncelikle sebebini araştırmaya çalışıyoruz. Yani her nefes darlığı oksijen düşüklüğüyle sonuçlanmıyor. Yani kandaki oksijen seviyesi normal olup da nefes darlığı hisseden hastalar var. Bunun altında astımdan KOAH'a tutun enfeksiyon hastalıkları, onkolojik hastalıklar, kalp yetmezliği gibi bir sürü sebep var. Önce sebebi bulup arkasından medikal tedavisine ilerlemeye çalışıyoruz.
0: Peki tedavide nasıl ilerliyorsunuz?
1: Solunum
0: Biraz açalım
1: fizyoterapisi
0: hocam.
1: de. Yani hastaya düzgün nefes alıp vermeyi de öğretmemiz gerekiyor. Kaygıları varsa onları da kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Eğer problemimiz KOAH'a yönelikse gene solunum fizyoterapisi çok işe yarıyor. Enfeksiyonsa antibiyotikler, sıvı varsa, sıvı yükü varsa hastanın jeneralize bir vücut muayenesi yapmamız gerekiyor. Sürü medikal tedavilerimiz var bu konuda.
0: Peki ailelerin en endişelendiği bir başka konuya da gelmek istiyorum hocam. Çünkü hasta yemek yemediğinde yakınları doğal olarak daha güçsüz düşeceğini düşünerek bazen de iyi niyetle sürekli yemek yemesi için ısrar edebiliyorlar. Bu noktada ileri hastalarda iştah kaybının altında hangi nedenler yatıyor merak ediyoruz.
1: İştah kaybı konusu gerçekten çok önemli. Çünkü bu hastaları düzgün besleyemediğimiz zaman kas kayıplarına kadar gidebiliyor durumumuz. Öncelikle bu iştahsızlık neden oldu onu bulmamız gerekiyor. Yani ilaç yan etkisi mi, bir hastalık dolayısıyla mı? Örnek veriyorum ağzının içinde bir problem var. Hasta bu yüzden mi çiğneyemiyor? Yutma güçlüğü mü var? Mide bağırsak sisteminde bir problem mi var? Önce bir bunu bulmak lazım. Arkasından bu hastalara sürekli ye, yersen daha iyi olur. Bir lokma da al diye zorlamak uygun değil gerçekten. Bu hasta tabii ki de daha az porsiyonlarda, daha sık sık beslemek mantıklı ama öncelikle bir diyetisyen uzmanı, beslenme uzmanı eşliğinde bu hastanın kalori ihtiyacı ne kadar? Bu hasta lif ağırlıklı mı beslenmeli, protein ağırlıklı beslenmeli mi diye bir bireyselleştirilmiş diyetler uyguluyoruz. Sonra nörolojik muayenelerini yapıyoruz. Hastanın yutma refleksi var mı diye. Eğer yutma refleksinde sıkıntı yaşarsak verdiğimiz her gıda yarardan çok zarar olacak.
0: Aslında
1: Mide
0: beslenme
1: bağırsak sistemine bakıyoruz.
0: Konusunda her hastaya aynı yaklaşımın uygulanmayacağını net bir şekilde anladık. Benzer bir durum
1: Doğru.
0: sıvı desteği için de geçerli. Çünkü toplumda serum takılmasının hastayı mutlaka güçlendireceği düşünülüyor hocam. Özellikle ileri evredeki hastalarda serum veya beslenme tüpü uygulamasına nasıl karar veriyorsunuz?
1: Tamamen bizim fizik muayenemizde. Biz her gün hastalarımızı muayene ederiz. Sıvı eksiği var mı, sıvı fazlası var mı? Hangi sıvıyı vereceğiz diye mutlaka muayeneden geçiririz. Ona binaen bizler gereken tedavileri başlarız.
0: Beslenme ve sıvı desteği gibi temel ihtiyaçları ele aldık hocam. Bir de uzun süre yatağa bağımlı kalan hastalar var. Bu kişilerde hareketin azalması zamanla başka sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Kas kaybını, bası yaralarını ve hareketsizliğe bağlı sorunları önlemek için neler yapılıyor?
1: Mutlaka bir genel muayeneden geçirdikten sonra yani hastanın hareket kusuru, hareket etmesine bir engel durumu teşkil etmediğinde mutlaka fizyoterapistler eşliğinde bu hastalara fizik tedavi veriyoruz. Öncelikle yatak içinde yapabiliyoruz, direnç egzersizleri yapabiliyoruz. Gerekli görürsek su ortamında, havuz ortamında tekrar fizik tedavilere başlayabiliyoruz. Ama bunu tamamen hastaya uygun yapıyoruz.
0: Peki yatağa bağımlı hastalardan söz etmişken yoğun bakım konusunu da açalım. Çünkü yoğun bakımdan palyatif bakıma geçişte hangi kriterler tıbbi olarak bakılıyor merak ediyoruz.
1: Öncelikle bir hasta eğer yoğun bakımda olsa hemodinamik vitalleri yani tansiyonu, nabzı, oksijen seviyeleri, sinir çıkışı, gaita çıkışı bunların hepsinin elden geçirilmesi gerekiyor. Eğer bir hasta yoğun bakımdan palyatif bakıma geçecekse eğer vitallerinin tamamen normal olur. Yani bu hastanın artık planlama kısmına geçmesi gerektiğini gösteriyor bize.
0: Ne kadar bir süreden bahsediyoruz hocam tedavi olarak?
1: Tamamen hastaya bağlı değişir. Bir haftada rutin hayatına yaşam planlaması düzenlenen hasta da vardır. 6 ay süren hasta da vardır. Geri döndürülebilir hastalıklar vardır. Geri döndürüleme ama planlaması yapılabilen hastalıklar vardır.
0: Şimdi palyatif bakım dediğimizde her zaman bir son olarak düşündüğümüz için biraz umut verici bir açıklama da bekliyordum. O yüzden sordum hocam.
1: Bu palyatif bakımda gerçekten yanlış bir algı var ama şöyle anlatayım ben size. Mesela bir hasta var hiç beslenemiyor. Onun günlük bir kase çorba içmesi yaşama dönüşü açısından yani kaliteli, konforlu bir hayat açısından çok anlamlı. Kendi kendine suyunu içemeyen bir hastanın gayet güzel çorbasını kaşıklaması, bardağı ağzına götürmesi güzel bir gelişme. Nefes darlığı olan hastanın solunum sıkıntısının çözülmesi, ağrı içinde kıvranan bir hastanın ağrısının düzenlenmesi gerçekten çok kıymetli ve hastanın rutin hayata karıştırılması için çok kıymetli ve bu süreçte yaşlı popülasyonumuzun artış gösterdiği için mutlaka palyatif bakımların ve işte geriatrik hasta bakımının bu hastaların ilaçlarının düzenlenmesi konusunda sayılarının daha da artması gerektiğini düşünüyorum.
0: İnşallah artar diyelim bizlerde. Hocam sizlerin tıbbi değerlendirmesi tabii ki çok önemli ama hastanın da nasıl yaşam sürmek istediği de bir noktada önem kazanabiliyor diyebiliriz. Özellikle hasta daha fazla hastane yatışı istemiyor ve zamanını evinde geçirmek istiyorsa bu tercih planı nasıl yapılıyor?
1: Tabii ki de hastaları bunu seçmek, kendi evinde kendi konforunda yaşamak istemesi hakkıdır. Böyle durumlarda biz biraz daha planlarımızı hızlı harekete geçirmeye çalışıyoruz. Özellikle beslenmesini düzenliyoruz, ağrısını kesiyoruz, ilaçlarının düzenlemesini yapıyoruz ve hasta yakınlarına, ona primer bakım sağlayacak kişilere planlamayı güzel bir şekilde anlatıyoruz. Sonrasında da evinde aynı şekilde evde sağlık hizmetleriyle takiplerini yapabiliyoruz.
0: Bir tarafta hasta aslında evinde geçirmek istiyor ama diğer tarafta da ailesi var. Hastanede bakımının görülmesini istiyor çünkü daha iyi olacağını düşünüyor. Bu noktada nasıl bir yol izleniyor?
1: Bu konuda hastanın uyumu bizim için çok önemli olduğundan öncelikle tabii ki de onun fikrini alıyoruz. Bizim için özellikle işte vitalleri stabil mi? Bu hasta dışarıda yaşam kalitesini yüksek bir şekilde yaşayabilir mi? Onun kontrolünü yapıyoruz biz hekimler. Eğer uygun görürsek bizler de hastayı evine uygun programlarla çıkartabiliyoruz.
0: Peki aile tarafına daha detaylı bakalım istiyorum. Çünkü özellikle aylarca bakım üstlenen yakınlar hem fiziksel hem de duygusal açıdan ciddi bir yük taşıyabiliyorlar. Palyatif bakım ekiplerinin ailelere sunduğu imkanlar nelerdir?
1: Doğru. Şimdi hasta yakınlarının evet çok zorlu bir süreçten geçtiğinin farkındayız. Özellikle fiziksel olarak uyku, psikolojik altyapısı da, sosyal altyapısı da var. Öncelikle biz bu hasta yakınlarına sürecin nasıl ilerleyeceğini anlatmaya çalışıyoruz. Planlamayı anlatıyoruz. Özellikle hani hasta yakınlarının desteği varsa gece uyku konusunda onlardan yardım istiyoruz. Ve çıkarken hastanın işte kişisel hijyenine dair, ilaçlarının kullanım saatine dair ve ne sıklıkla ne programla takipte oldukları hekime görmelerini anlatacak çizelge hazırlıyoruz.
0: Aslında burada onlara fazlasıyla yük düşüyor diyebiliriz hocam.
1: Maalesef çok düşüyor.
0: Evde bakımın mümkün olduğunca durumlarını konuştuk. Şimdi biraz da hizmet tarafına erişimi açmak istiyorum. Çünkü birçok aile hala nereden başlayacağını bilmiyor. Bugün palyatif bakım ihtiyacı olan bir hasta yakını nasıl bir yol izlemeli?
1: En yakınındaki sağlık kuruluşuna başvurarak palyatif bakım merkezleri konusunda bulunduğu merkezde iletişime geçebiliyor. Eve gelen sağlık hizmetlerinden bu konuda bilgi alabiliyor.
0: Peki hocam son kez süremiz varken biraz daha detaylandıralım istiyorum. Hangi hastalar bu kapsam alanında?
1: Kronik hastalığı olan her hasta bu kapsam içerisindedir. İlla kanser hastası olmasına gerek yok. Kalp hastalığı, nörolojik problemler, fizik tedaviyle ilgili problem, ameliyat sonrası dönem, yani hastanın yaşam konforunu bozan herhangi bir sebepten dolayı hastalar palyatif bakımından faydalanabiliyor. Bu ne kadar erken dönemde başlarsa hastanın yaşam konforuna daha kalıcı güzellikler katmaya çalışıyoruz.
0: Peki biraz ağrının altını çizelim istiyorum. Çünkü bahsettiğimiz ağrı basit bir ağrı değil. Bizim başımız ağrıyor, kolumuz ağrıyor ama onların yaşadığı ağrı daha üst seviyelerde. Burada nasıl bir yol izleniyor tedavi açısından?
1: Şimdi medikal tedavilerimiz var, girişimsel tedavilerimiz var. Öncelikle hastadan bu ağrı ile ilgili biraz bilgi almamız lazım. Mesela ağrı yemekten önce mi oluyor, yemekten sonra mı oluyor? Uykuda oluyor mu? Bu durum gün içinde sürekli mi yoksa ara ara geçici mi? Karnında mı, başında mı gibi bir sürü sorular soruyoruz biz bu hastalara. O yüzden çözülebilecek bir problemse çözmeye çalışıyoruz. Örnek veriyorum, ameliyatla çözülebilecek bir problem ya da bir enjeksiyonla çözülebilecek problemlerle çözüm odaklı gitmeye çalışıyoruz. Ama bazı hastalıklarda var, sinir tutulumları mevcut. Yani o hastaya ne kadar medikal tedavi verirsek verelim, istediğimiz kadar konforu sağlayamıyoruz. Böyle durumlarda girişimsel radyoloji ya da algoloji dediğimiz ağrı yönetimi biliminden yardım ve destek alarak o sinirin tek bir sinir ağını blokaj yaptırabiliyoruz. Ve böylece daha kalıcı bir ağrı palyasyonu sağlamış oluyoruz.
0: Hocam peki tedavi bittikten sonra eve geldik diyelim. Süreç nasıl ilerleyecek? Ara ara size kontrole mi gelecekler?
1: Sahada evde bakım hizmetlerimiz var. Onlar belli aralıklarla gelip hastanın işte vitallerine, ilaçlarına, raporlarına, hastanın genel durumuna bakıyor. Eğer bir problem sezerlerse, hissederlerse olduğu gibi bize gönderiyor hastayı. Ya da bize iletişime geçiyorlar ve biz de hastayı hemen çağırıyoruz.
0: Tabii hastanede olmak çok güzel bir duygu. Emin ellerdeyiz ama evde olmanın da farklı bir güzelliği var. Kendi evimizdeyiz. Çünkü bu noktada evde bakım almanın da avantajlarından biraz bahseder misiniz?
1: Tabii ki de. Hastanın her zaman alışkın olduğu ortamda olması onun bilişsel fonksiyonları açısından çok daha önemli. Çünkü alışkın olmadığı bir ortamda olması onun kafa karışıklığına ya da demansiyel özelliklerini tetikleyebiliyor. Eğer yapabileceğimiz uygulamalar evdeyse bunu destekliyoruz.
0: Peki hocam, aslında bugün konuştuğumuz konu gerçekten çok kapsamlı bir konu. Bu noktada bir kez daha altını çizmek istiyorum. Çünkü toplumda çok yaygın bir düşünce var. Bir hasta palyatif bakıma alındığında artık tedavi seçeneklerinin tükendiği düşünülüyor. Artık bunun olmadığını söylüyoruz bir bakıma da. Evine dönebileceğini, günlük hayatına devam edebileceğini söylüyoruz. Tabii bu noktada kanser hastalarından da söz etmiyoruz sadece. Demans gibi hastalıklarda palyatif bakıma uygun olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu noktada daha fazla tıbbi müdahalenin olduğunu söyleyebiliriz palyatif bakımda. Sizin de görüşlerinizi
1: tabii
0: almak
1: ki de
0: isterim.
1: Halk arasında yaygın bir inanış var. Maalesef palyatif bakımlarda hiçbir tedavi yapılmıyor, sadece izleniyor diye. Böyle değil. Biz aslında biraz daha biyopsikososyal açıdan değerlendiriyoruz. O yüzden bu yanılgıyı düzeltmek için buradayız.
0: Evet hocam, teşekkür ediyoruz sizlere de. Kıymetli bilgileriniz için son cümlelerinizi alabilirim.
1: Bizim için her insan çok kıymetlidir ve herkesin konforlu, kaliteli yaşamaya hakkı vardır.
0: Peki hocam, kıymetli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi sağlık dosyalarımıza bakalım istiyorum efendim. Çünkü şehrin bitmeyen gürültüsüne kulağımız alışsa da bedenimiz için tehlike çanları çalıyor olabilir. Peki her gün duyduğumuz bu sesler sağlığımızı nasıl etkiliyor? Bir bakalım.
2: Sabah korna sesleriyle başlıyor. Gün boyunca motor uğultusu sokaklara karışıyor. Ve gecenin sessizliğini bile geçen araçların sesi bölüyor. Şehir aynı sesi tekrar tekrar üretiyor. Biz ise bir süre sonra o gürültüyü duymadığımızı düşünüyoruz. Ancak kulak alışsa da beden aynı sessizliği göstermeyebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü uzun süreli çevresel gürültünün yalnızca işitmeyi etkilemediğini belirtiyor. Sürekli trafik, tren ve uçak sesi uykuyu bozabiliyor. vücudun stres yanıtını harekete geçirebiliyor ve kalp damar sistemi üzerinde yük oluşturabiliyor. Üstelik bu süreç insan uyurken de tamamen durmuyor. Gürültü kişi tamamen uyanmasa bile uykunun yapısını bozabiliyor. Vücut sese karşı stres hormonlarını artırabiliyor. Damarlar daralabiliyor ve kan basıncı yükselebiliyor. Avrupa Çevre Ajansı'nın güncel verileri de tablonun boyutunu ortaya koyuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri esas alındığında Avrupa'da her 3 kişiden yaklaşık biri sağlığa zararlı ulaşım gürültüsüne maruz kalıyor. Milyonlarca kişi ise uzun süreli gürültü nedeniyle ciddi uyku bozukluğu yaşıyor. Yani mesele yalnızca rahatsız eden bir korna ya da gecenin ortasında geçen bir otomobilden ibaret kalmıyor. Şehir susmasa da kulağımız zamanla sesi arka plana atabiliyor. Ancak bilim aynı şeyi kalbimizin her zaman yapamadığını gösteriyor.
0: Efendim, bugün bizlerle dahiliye uzmanı Doktor Seren Şefiker bizlerleydi ve palyatif bakımı konuştuk. Yeniden görüşünceye dek mutlu kalın.

Sağlık dünyasından haberler ve uzman doktorlarla yapılan bilgilendirici söyleşiler Gizem Özer'in sunumuyla Sağlık Raporu programında. Sağlık Raporu, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. As TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. As TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Reklam. Radyo S. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland

0: ve KZH markalarımızla, çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var.
2: AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
3: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
6: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
7: Reklam.

Bakmayın siz böyle slow şarkılarla başladığım programa. Nasıl olsa daha sonra yine hareketleniriz. Hareketli keyifli şarkılar çalarız. Ama bugün yine 90'lardayız. Haftanın ilk programı saatler 13.08. Saatlerimiz 14'ü gösterene dek 90'lar unutulmayanlarla. 14'ten sonra da tam bir saat boyunca yeni şarkılarla sizlerleyiz. 95.6 Radyo Esteyiz Güne Bakan başladı. Herkese merhaba, hoş geldiniz. İlk şarkımız Ferda Anıl Yarkın'dı sonuna kadar. 96 yılından ve hemen ardından hafta sonu da Bursa'daydı. Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda bir konser verdi. Şimdi radyoda Canan Erşet'in Yalan'la sizlerle.

en bilinen, en sevilen şarkısı. Ercai ama bazen böyle hareketli şarkılar da çıkarıyoruz Çelik'in. Repertuarından onlardan bir tanesi Nazına Ölüyorum. 95 yılından geldi radyolara. Yine Ercai'nin de yer aldığı albümden. Taşıdık günümüze unutulmayanlarla. 90'larla devam ediyoruz. Bir Harun Kolçak şarkısı. Dediğim gibi hareketlenmeye başladık bile. İlk iki şarkı slow'du ama ondan sonrakiler en azından günü kötü başlayanlar için biraz daha radyolarının sesini açmaları için bir sebep. Emel Müftüoğlu, söz besle Harun Kolçak. Yıl 94, albüm Emelce. Şarkı Deli Et Beni.

0: Öyle demeyin, gerçekten bazı şarkılar vardı ki günde bir iki kez dinlemeden o gün güzel keyifli geçmiyordu. Bu şarkı yayınlandığı yıl bir dinleyicim vardı. Her sabah illa isterdi benden bu şarkıyı. Zaten süresi de kısa olunca ben de her sabah o kişi için çalardım. Derdi ki bu şarkıyı dinledikten sonra güne başlıyorum, günüm iyi geçiyor. Vardır öyle şarkılar şifa niyetine. 96 yılından Ayşegül Erdinç, Alimanla.
1: Bursa Radyo S.

Emel Müftüoğlu'nun Deli Et Beni şarkısının Harun Koç'a ait olduğunu söylemiştik ve anmıştık. Öyle olunca onun da bir şarkısı kendi yorumuyla geldi ve sevgiyle andık. Derman Olayım da Harun Koç'a dinledikten sonra tüm yakışıklılar için veya kendini yakışıklı hissedenler için güzel söyleyecek yakışıklım. Kısa bir reklamlardan sonra yine 90'larla devam edeceğiz Güne Bakan'a.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
3: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
4: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
1: Bu hilal sensiz olmaz. Reklam.

Bendeniz ve neler olacak? 1995 yılından geldi. Reklamların hemen ardından 90'ların yine en sevilen şarkılarından bir tanesi. İbrahim Bey kolay gelsin dileklerini iletiyor. Her şey gönlünüzce olsun diyor. Günaydınlar, tünaydınlar diyor bizlere. Biz de bu şarkıyı armağan ediyoruz kendisine. Yine aynı yıldayız, 95 yılında. Bir ilk albüm şarkısıdır, sözü bestesi Mirkelem'e ait. Diyor ki şarkıda, sevdim ben de.

Rahmet ve sevgiyle andık sevgili Banu'yu. Sevdalardayım şarkısıyla. Sevgili Cahit için çalacağım bir Burak Kuş şarkısı var sırada. İlk albüm 94 yılı ve Çılgınım.

0: Son 2, 3, 4.
1: Bazen bazı dinleyicilerimizin aklına nereden geliyor bu şarkı diye düşünmüyor değilim. Sevgili Arif için çalacağım bir şarkı. Aslında sadece bana Vedat Sakman yazmış ama Vedat Sakman deyince de aklıma ilk gelen şarkılardan bir tanesi. Kaygılarımı götürelim abi. Bugün Arif için çalacağız.

Veda Sakman'ın çok da güzel slow şarkıları da vardır. Hatta başka sanatçılar tarafından, Leman Sam tarafından, Zuhal Olcay tarafından, kendi tarafından seslendirilen. Ama böyle esprili, keyifli bir şarkı çalayım istedim hareketli şarkılar arasında. Sevgili Arif'in isteğiyle Götürelim Abi geldi radyolara. Unutulmayanlar da bugün son iki şarkı. Önce Oya Bora, Ara Beni, ardından Ozan Orhon ve Oldu Mu Şimdi. Sonra kısa bir reklam, reklamlardan sonra günümüzdeyiz.

0: Güne Bakan, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
5: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
6: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Beni vuracak aşk kokan yatağımın yalnız tarafı, biliyorum susacak bir yer.

Projenin adı Gökhan Töpe Besteleri. Beste Gökhan Töpe ama akustik versiyonlarıyla yer alıyor şarkılar. Daha önce birçok sanatçıya hediye ettiği sözü bestesi, bazılarında bestesi kendisine ait olan şarkıları. Bu şarkıyı daha önce bir günde seslendirmişti. 30 yıllık kariyeri boyunca tüm şarkıları bu projede bizlere sunacak sevgili Gökhan Töpe. Sözleri Ayla Çelik, Hakkı Yalçın ve Şebnem Sungur tarafından yazılan eserler. Bu şarkının sözleri Şebnem Sungur'a aitmiş. Ben de ikinci saati bir cover şarkıyla Araf'ta imlaştım sizlere. Kendi şarkısını seslendirdi bize Gökhan Töpe. Fiil çalışmalarla devam edeceğiz. Yine akustik şarkılar ki ilki Ebru Yaşar ve Mela Bedel'den geliyor. Yine bir Ebru Yaşar şarkısı. Aslında Ebru Yaşar daha önce bambaşka bir düzenlemeyle seslendirmişti bu şarkıyı ama bakalım beraber nasıl söylemişler. Kararsızım ve Ebru Yaşar, Mela Bedel.

Dinlediğiniz şarkı iki yara bandı. Bu şarkı haricinde iki çalışma daha yaptı Gülten ve Murat Güneş. Sen İstanbul'sun ve Kandırmışlar Aşk diye. Sen İstanbul'sunu daha önce Murat arkadaş da seslendirmişti. Yani ikisi de söz yazıyor, beste yapıyor. Bazen de böyle ortak çalışmaları imza atacaklar gibi. En azından bundan sonra gözüküyor. Güzel, keyifli bir proje. Üç şarkıdan oluşan iki güçlü besteci aynı mikrofonda başlığı altında. Bir YouTube projesi bu arada. Slow şarkılardan hoşlananlar için üç şarkılarını bir araya getirip sunmuşlar bizlere. Bir fiil çalışmada Tantaşlı ve Bağdan gelecek. Tantaşlı da ayrıca cumartesi Bursa'daydı. Sky Park'ta muhteşem bir konser vermiş. Aslında bir anlamda halk konseri gibi geçtiği söyleniyor ama ben katılamadığım için tam anlamıyla bir fikir yürütemeyeceğim. Ama sonuçta belli ayakta. Ki Merinos'ta gerçekleşen yılın konseri de aynı şekilde olmuş. Çarşamba akşamı Blok 3'ün konseri var. O da aynı şekilde olacak ve daha sonra da Şebnem Ferah da yine aynı tarzda bir konser verecek Bursa'da. Bu tarz konserler hem ayakta geçiyor hem de evet halk konseri gibi oluyor ama sonuçta biletli. Biletlerinizi alabiliyorsunuz platformlardan. Tantaşlı ve Baha şarkıları kutupta yaz gibi.

İkinci saatin başından beri slow şarkılar çaldım sizlere. Fit çalışmalardan bahsedip onları sunmaya çalıştım. Onlardan biri de Dedüb Duman ve Sıla'dan geldi. Onların ortak çalışması Acı Baldı. Şimdi bakalım mı hafta sonunda cuma, cumartesi, pazar, önce tabii ki her zaman Amerikan Box Office listesi geldiği için ondan bahsedeceğim sizlere. Çünkü Türkiye'nin rakamları ancak pazartesi öğleden sonra ya da akşam üzeri ulaşıyor elimize. O da salı ya da çarşamba günkü programda iletiliyor. Gerilim ve korku filmlerinin gecedeki ağırlığı sürüyormuş. Jessica Chastain'ın başrolünde yer aldığı Diğer Anne adlı film Amerika'da gösterimdeki ilk 3 gününde elde ettiği 27.5 milyon dolar hasılatla açılışını Box Office Amerika'nın ilk sırasında gerçekleştirmiş. Film dünya genelinde ise 3 günde 45.2 milyon dolara ulaşmış. Dediğim gibi herhalde korku ve gerilim filmlerini çok seviyor özellikle sinemadaki izleyiciler. 8 yaşındaki Bella anne ve babasının evliliğindeki sorunların gölgesinde büyürken odasında gizemli bir varlıkla karşılaşıyor bu filmde. Diğer Anne adını verdiği bu varlık annesine şaşırtıcı derecede benziyor ve Bella ile yakınlık kurmaya çalışıyor. Başlangıçta yalnızca Bella'nın gördüğü bu esrarengiz varlık zamanla aile üzerindeki etkisini artırıyor. Evde yaşanan olaylar giderek artarken Bella kendisini ve ailesini ele geçirmeye çalışan doğaüstü gücü acaba ne yapacak? Onunla nasıl başa çıkacak? Nasıl karşı koyacak bu filmde izleyeceksiniz? Josh Malerman yönetmiş. Bir romandan uyarlanmış bu arada film. Rob Savage. Ayrıca Jessica Chastain, Jay Duplass ve Deacon Lachman gibi isimler var bu filmin künyesinde. Eğer korku gerilim filmlerinden hoşlanıyorsanız Diğer Anne Türkiye sinemalarında da cuma günü vizyona girdi ve bu hafta da izlenebiliyor salonlarda. İlk 5'te bir numarayı ilettikten sonra diğerleri de gelecek ama bir fi çalışma daha çalacağım sizlere. Bir İbrahim Tatlıses klasiği. Bu kez Maderzat ve Yeşim Salkın beraber söylüyorlar. Yalan.

Amerikan Box Office dizisine devam edeceğim ama önce sevgili İknur, iyi yayınlar dileyerek güneşli bir pazartesi gününden tüm dinleyenlere iyi haftalar diliyorum demiş. Valla hafta sonu hep söylediler, pazartesi yağmur gelecek, pazartesi yağmur yağacak, hava kararacak, kapanacak, soğuyacak diye. Ben bugün montlarımı, yağmurluklarımı aldım üstüme ama radyoya gelirken inanın terledim. Yağmasın yağmasın da ama böyle yalan haberler de olmasın. Ama tabii akşam üzeri ne olur, akşam ne olur, gece ne olur, o da bilinmez. Yine tedbirli çıkmak lazım, özellikle böyle zamanlarda evden. Benden bir Sezen Aksu şarkısı rica etmiş. Ben de son albümünde seslendirdiği şarkılardan bir tanesi. Son günlerde de bir hayli sevildi bu şarkı ve listelerde de yükseldi. Sezen Aksu, Kiraz Mevsimi'ni söyleyecek sevgili İknur için.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam.
0: Radyo S. Güne Bakan devam ediyor.
6: Güne Bakan devam ediyor.

Bu şarkıyı da muhakkak seslendirmiştir. Yalın da cumartesi akşamı Bursa'da Merinos'ta bir konser verdi. Özel bir bankanın konseriydi ama biletli olarak da gidip izlenebildi Yalın'ın konseri. Sonsuz Ol da yine bir konser kaydıyla geldi son yarım saate girerken. Biz dönecek olursak box office listemize Amerika'da en fazla izlenen filmler arasında Diğer Anne adlı film bu hafta gösterime girip bir numarada yer aldığını söylemiştik. Bir önceki hafta sonunun lideri Verity, Gerçeğin Diğer Kıyısı adlı film ise %64.2'lik ikinci hafta sonu düşüş oranıyla 11.48 milyon dolara erişmiş ve haftayı ikinci basamakta kapatmış. Film globalde ise şimdiye kadar toplam 113.96 milyon dolar hasılata ulaşmış. Dünya genelinde 320 milyon dolara erişen ve yılın gişe başarılarından biri olan Resident Evil ise 8.35 milyon dolarla gösterimdeki dördüncü hafta sonunu üçüncü sırada geride bırakan bir diğer yapım. Son zamanlarda benim de sinemada izleyip çok severek, beğenerek salondan çıktığım yapımlardan bir tanesi. Tam 90 dakika boyunca saatinize hiç bakmıyorsunuz, telefonunuzu hiç açmıyorsunuz. Çok da eğlenerek, arada da ürkerek, korkarak izliyorsunuz bu filmi. Brad Pitt'in son filmi Vahşinin Kalbi ise 7.1 milyon dolarla kendine dördüncü basamakta yer bulmuş bu hafta. Bu filmde Salya Sümük çıktım. Bunu da çok severek ve beğenerek izledim. Özellikle evcil hayvanı, köpeği olanlar bu filmi izlerlerse çok sevecekler, çok beğenecekler. Ve listenin 5 numarası haftanın öne çıkan bir diğer yeni filmi. Henüz Türkiye'de sinemalarda gösterime girmedi. Gösterim tarihini iletirim. Sosyal hesaplaşma Amerika'da vizyona girmiş Cuma günü. Açılışında beklentilerin oldukça gerisinde kalmış. Film ilk hafta sonunda 5.5 milyon dolara hasılat yaparak açılışını ancak 5. sırada gerçekleştirebilmiş. Sosyal hesaplaşma Türkiye'de ise vizyona girmeyecekmiş arkadaşlar. Şu anda baktım. Aslında daha önce vizyona gireceği tarih belirlenmişti. Ama beklenen ilgili herhalde görmeyeceği düşünüldü. Hatta hemen ben bir afişine bakayım. Afişinde sanki tarih yazıyor gibi geldi bana. Afişinde acaba ne gözüküyor? 9 Ekim'de sinemalarda diye söylenmiş. Yani aslında Amerika ile aynı anda Türkiye'de de gösterime girmesi öngörülmüş ama herhalde sonradan da vazgeçilmiş bu film için. Amerika'da ilk 5 aynen böyle. Dediğim gibi Türkiye rakamları ve listeleri öğleden sonra ya da akşam üzeri ulaşacağı için ya yarın ya da çarşamba yine Güne Bakan'da iletirim sizlere. Sırada bir fiil çalışma daha var. Bu şarkıda ise Eda Baba ve Cem Adrian. Son Çağrı diyecekler radyonuzda.

Şimdi genelde cuma günleri biliyorsunuz radyolara yeni şarkılar servis edilir. Ve yeni şarkılar cuma gününden itibaren hem radyolarda hem de platformlarda yayınlanır. Klipleriyle de YouTube'da izlenir. Ben bugün tabii ki ancak yayına yetiştirebildim. Cuma günü biliyorsunuz ikinci saatimizde program olmamıştı. O yüzden bugün ilk kez çalacağım sizlere birkaç tane şöyle fırından yeni çıkmış dumanın üstünde şarkı. İlki Poise'den geliyor. Onun yeni teklisi. Bir kahve yaptım. Şimdi radyoda, Radyo S'te Güne Bakan'da ilk kez sizlerle.

Çok yenilerle devam edeceğiz ama bu arada takvime de şöyle bir göz atacak olursak bu akşam saat 20.30'da Merinos'ta Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Orhan Gazi Salonu'nda komedi sahnelerinin en özgün ve dikkat çeken isimlerinden Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Amerika'da da kapalı gişe stand-up gösterilerine devam eden Doğu Demirkol var. O da sık sık gelenlerden biri Bursa'ya. Bazen Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda, bazen de böyle kapalı mekanlarda gösteriler yapıyor. Ve bu akşam da kendi ismini verdi gösterisiyle Bursa'da olacak. Biletler bir hayli de var. Yani galiba çok da satmamış. Ama severleri ya da daha önce izlemeyenler varsa aranızda biletler bu bilette, biletini al da ve biletikse satışta. Doğu Demirkol kendi gösterisiyle bu akşam saat 20.30'da Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Orhan Gazi Salonu'nda sizlerle. Can't get your eyes off my Ultralava. Look like an angel, God bless, mashallah. I move to the beat, it goes dum da da da. Türkiye'nin yeni müzik gruplarından Manifest, global müzik yolculuğundaki önemli adımlarından birini gerçekleştiriyor. Ve şimdi sizlere çaldığım şarkı tamamen İngilizce bir single olarak yayınlanmış. Türk öğelerine yer veren şarkı sözleriyle dikkat çekiyor. Nazar boncuğu, Türk çayı gibi kültürel öğelerin de yer aldığı klibi Londra'da çekmiş grup. Şarkı da ilk kez Londra'da 16 Ekim'de gerçekleştirdikleri Wembley konserinde canlı olarak söyleyecekler. Manifest ve işte ilk İngilizce single şarkıları Tri La La şimdi radyonuzda.

Bilmiyorum sevdiniz mi beğendiniz mi ama Manifest ilk İngilizce şarkısıyla radyonuzdaydı. Radyo Esta Güne Bakan'da ilk kez çaldım bu arada. Ben de sizlerle ilk kez dinledim. Aralarda bir maşallah falan gibi. Türkçe sözleri de var. Yarın akşam Berfu Eser Yenenler Çift Terapisi adlı gösterisiyle Baop'ta saat 20.30'da. Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda ise ertelenen bir oyun. Bir müzikal, Yedi Kocalı Hürmüz. Müjdat Gezen'in yönettiği Sadık Şenil'in ölümsüz eseri. Çağdaş İkel, Sarp Bozkurt, Müjdat Gezen, Şeyla Halis, Suzan Kardeş gibi isimlerin de rol aldığı. Artık sezonun da son açık hava etkinliklerinden bir tanesi. Yarın akşam saat 21'de Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda.

İstanbul'da verdiği konserlerden sonra İzmir, Ankara ki Bursa da var aralarında. En nihayetinde artık sezonun da son açık hava konserleri bunlar. Ama Merinos Park'ta gerçekleşecek. 24 Ekim Cumartesi akşamı saat 21.30'da Şebnem Ferah Bursa'ya geliyor. Uzun uzun araların ardından Mayın Tarlası şarkısını da Faruk Sabancı Fet Remix başlığı altında bugün sundu bizlere. Ben de bu şarkısı eşliğinde haberini bir kez daha iletmek istedim. Ama programından az önce söylediğim gibi işte hafta sonu Yalın konseri vardı Merinos'ta. Tantaşlı konseri vardı Sky Park'ta. Çarşamba akşamı Blok 3 konseri var yine Merinos'ta. Ve daha sonra da Şebnem Ferah yine Merinos'ta 24 Ekim Cumartesi sahne alacak. Bu konserlerin hepsi ayakta. Yani koltuğunuz yok, yer numaranız yok. Bazıları da böyle piknik sandalyeleri falan götürüyorlar ama herhalde o izdihamda onu da koyup oturabileceğiniz bir alan olmayacak gibi geliyor. O yüzden hiç sandalyeleri taşımayın yanınızda. Ayakta duramıyorsanız zaten hiç bilet bile almayın. Ama bu konserlerin tarzı bu, hali bu. Şikayet edenler, video çekip de çok kötüydü diyenlere tabii ki sözüm. Önceden bilmeniz gerekiyor bazı şeyleri. Şebnem Ferah Mayın Tarlası'nın ardından sonraki şarkıyla bugünlük veda edeceğim sizlere. Önce Emre Altuğ, o da Benden Kaçamazsın şarkısını Otel ile beraber söylüyor. Sonra da Ajda Pekkan'ın yeni teklisi Şahsen Ben'le Güne Bakın'ı bitireceğiz. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle iyi bir gün, iyi bir akşam diliyorum herkese. Sevgiyle kalın, kendinize iyi ve hoş bakın. Ve şimdilik hoşça kalın.

0: sona erdi.
1: Güne bakan sona erdi.
2: Reklam. Radyo S. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa da güzel.
3: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji, Teknosa da
1: güzel. Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla, çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
2: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. Senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
3: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: Reklam. Radyo S.
4: Sektörlerden haberler, üretim, tüketim ve güncel rakamlar reel sektörde. Reel Sektör programı hafta içi her gün Canan Deniz'in sunumuyla Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da. Reel Sektör başlıyor.
5: Çelebi Grup. Asırlık yapılar.

Çelebi Grubu'nun katkılarıyla hazırladığımız Reel Sektör'le bugün de karşınızdayız. Programımızda her gün birbirinden farklı sektörleri konuşuyoruz. Sektörlere dair başlıkları aktarıyoruz ve her gün birbirinden kıymetli konuklarımızı ağırlıyoruz. Bugün başlığımız bıçak diyeceğiz. Asırlık bir zanaatin teknoloji

0: nasıl dönüştüğünü ve Türk bıçakçılık sektörünün dünya pazarındaki konumunu konuşacağız. Bıçakçılık sektörüne dair de tabii önemli gelişmeler oluyor. Onlara dair de konuşacağız. Şimdi robotik bileme sistemi önümüzde. Bursa bıçağının markasına nasıl etki ediyor noktasında yine bilmediğimiz pek çok şeyi öğreneceğiz. Bursa bıçağının markalaşma yolculuğuna değineceğiz. Onun dışında ihracat potansiyeli de tabii bıçağın çok önemli. Buna dair de konuşacağız. Gastronomi kültürü gelişirken bu kültür içerisinde bıçaklarda değişen rol, yeni mutfağımıza giren ya da girmesi gereken bıçakları da konuşacağız. İşte bu yüzden çok kıymetli bir konuğum var. Bilgileri de ondan alacağız. Pirge Bıçakçılık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Pirge bizlerle birlikte. Ömer Bey hoş geldiniz. AsTV'ye, reel sektöre nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz bizleri aradığınız için.
0: Her zaman bekleriz. Şimdi bu konu daha önceden de sizinle zaten yayınlar yapmıştık. Keyifli bir konu.
1: Evet.
0: Mutfağımızda zaten ana maddemiz diyelim hani bıçaktan bahsediyoruz. Gastronomiye katkısı büyük. Her yanıyla sizinle konuşmak isteyeceğim. Ama isterseniz önce doğrudan bu teknolojik dönüşümle bir başlayalım. Ardından bıçağın markalaşma süreci ve Bursa'daki önemi dünya pazarlarımıza dair de yine konuşmuş oluruz. Şimdi biz bıçakçılık deyince aslında bir şef dokunuşu hani aklımıza geliyor. Usta eli. Onun yanı sıra yılların tecrübesinden bahsediyoruz ama bu tecrübe, geleneksel yaklaşım şimdi teknolojiyle buluştu. Buluşmasıyla birlikte bu geçiş fikri, mesela teknolojik bileme, robotik bileme dedik. Neler kazandırdı bıçakçılık sektörüne dair?
1: Aslında evet, dediğiniz gibi bıçak denilince sanki insanın şekli itibariyle çok on binlerce yıldır aynı formda kalmış olan bir üründen bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Bir sap tutma yeri ve icra eden metal ya da bundan önce işte ilk tarihte obsidyen taş olarak biliniyor. Oradan buraya kadar geldiğinde formu insanın el ergonomisiyle paralel olmak üzere o kadar değişti. Yani elin mutasyonu ne kadarsa bıçağın mutasyonu da o kadar. O yüzden bıçak böyle insanın elle yapabildiği için daha el sanatına yakıştırdığı bir ürün.
0: Evet.
1: Fakat tabii bugün itibariyle işte 8,5 milyarlık bir dünya nüfusunun içerisinde o kadar insana elle üreterek, elle yaparak bir şey üretemezsiniz. Hı-hı. O yüzden de teknolojiye kesinlikle ihtiyaç duyuyordu. Burada Bursa olarak biz biraz böyle geç bu dönüşümü gerçekleştiriyoruz diyebiliriz. Ama bugün itibariyle çok güzel böyle işbirlikçi sistemler geliştiriyoruz. Şu demek, evet robotlar artık hayatımızın içerisinde birçok yerde var. Hatta işte günlük herkes evinin içine robotu ne zaman gelecek diye.
0: Evet.
1: Hani mutfak robotunun dışına çıktı artık konu. O yüzden evin içerisindeki işleri ne zaman yapacaklar diye düşünülüyor. Biz de üretimin içerisinde 10 küsür senedir robotik kolları kullanıyoruz. Fakat artık robotik kollara başka anlamlar da yüklüyoruz. Hı-hı. Robotik kollar artık kendi başlarına yaptıkları işleri kontrol edebiliyorlar. Kontrol ettiklerini kontrol kasasına, kontrolden geçmeyeni, kendi yapmış olduğunu düzeltemiyor henüz daha ama en azından diğer kasaya koyabiliyor. O yüzden böyle bir dönüşüm içerisinde diyebiliriz. Bıçakçılık dönüşüyor tabii bununla beraber. Hı-hı. Biz de kendi bu geliştirdiğimiz tekniği, teknolojiyi hem diğer bıçak endüstrisiyle, endüstrisinin paydaşlarıyla paylaşıyoruz. Hem de işte ürünlerimizi daha yüksek kalite standartında üretebilmek için bu teknolojiden faydalanıyoruz.
0: Şimdi tabii geleneksel yöntem var bir tarafta. Siz bahsettiniz hani dünya nüfusuyla da kıyaslandığında bu el yordamıyla, yöntemiyle zaten yetişmek de mümkün değil. Ama geleneksel yönteme göre başka avantajları nelerden bahsedebiliriz biz?
1: Canan Hanım, şimdi bu robotik teknik aslında hiç kimsenin o yıllarını vermiş bir ustanın yerine geçemez. Biz o yüzden bunu böyle bir onun yerine bu gibi bir şey söylemiyoruz. Sadece şu tarafı var. Robotik daha düşük toleransta, daha düşük toleranslarla tekrar edilebilir üretim yapmayı sağlar. Yani biz böylelikle robotları kullanarak aynı kalitede, aynı çıktığı, doğruysa aynı doğruyu yapmaya, yanlışsa da aynı yanlışı yapmaya devam edebiliriz robotik teknikle. O yüzden bir burada...
0: Ben de robot ustanın yerini mi alacak diye size soracaktım. Ben sormadan yanıt verdiniz. Ustanın elini güçlendiren bir durum.
1: Evet, evet. Aslında şöyle dedim ya, işbirlikçi sistemi şu. Hayal ettiğimiz şey şu, bizim üretim tekniğimizde ya da felsefemizde insan uzatacak, robot alacak, robot bitirdiği işi insan uzatacak, insan devam edecek. Yani böyle bir o işbirliği hali çok güzel örneklerinde yaşıyoruz. Robotize bir bileme hattımız var. Burada insanların bilemediği, insanların çalışmadığı saatlerde onlarla hattı besliyoruz. Hani bu şekilde böyle bir işbirlikçi yapı. Bence sanki dünyaya da lazım olan sistem bu. Hani iyice kesinlikle. Böyle karanlık fabrikalar da çok böyle soğuk yani, değil mi? Hani insan dokunuşunun hiç olmadığı işler de keyifli
0: şimdi.
1: Değil yani.
0: İnsan dokunuşu çok önemli ama robotlar hayatımıza giriyor. İşte kendini kontrol edebiliyor. Tabii. Hatasını görebiliyor. Burada hep şu soru da önümüze geliyor. Hani meslekleri elimizden mi alacak İnşallah. Diye ama bu pekiştireç noktasında gelenekselle teknolojiyi buluşturmak önemli bir
1: evet,
0: adım.
1: Evet, yani bu bizimkisi bir yaklaşım yani evet. Aslında. Hani buna dair biz bir yaklaşım örneği sunuyoruz. Türkiye'de de sanki bu örnek kullanılsa başka endüstrilerde de hani insanın hem hani sanki böyle robotize girdiği zaman bir üretim içerisinde çokça insanın işten çıkartılacağı bir örnek geliyor değil mi hemen gözümüzün önüne?
0: Öyle geliyor.
1: Aslında hani diğer türlüsüne daha böyle hümanist yaklaşmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Hı. Ben bu işin hem hani sanayi tarafında hem de kültürel tarafını değerlendirdiğimde sanki Türkiye'nin de böyle bir yaklaşıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
0: Sanayide üretimde gerçekten gerekli ama mesela evlerde düşünüyorum robot süpürge geldiğinden beri süpürgeyi elime almamam benim için çok büyük bir avantaj diyebilirim.
1: Evet doğru.
0: Üretimdeki
1: doğru.
0: gücü çok ayrı tabii ki bu doğru. da önemli. Bıçak deyince tabii Bursa bıçağı
1: evet.
0: çok önemli. Bursa bıçağına da bir parantez açalım onu da ayrı ayrı sizin bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Şimdi sadece coğrafi işaretli de bir ürün olması dolayısıyla önemli özelliklerinden bir tanesi Bursa'nın Bursa bıçağı diyebiliriz. Ama şimdi dünyada da önemli bıçak markaları var. Mesela Almanya'dan bahsedebiliriz, Japonya'dan bahsedebiliriz. Evet. Biz Bursa bıçağını bu diğer markalardan nasıl ayırt ediyoruz? Onlarla aramızdaki bizim fark ne?
1: Bursa'ya coğrafi işaret başvurusunda bulunurken, belediye Bursa Büyükşehir Belediyesi adına coğrafi işaret başvurusu bulundu. Doğrusu her birimiz kendi görüşlerimizi ortaya koymuştuk. Bu noktada tabii bugün itibariyle belki iki farklı teknikle üretiliyor bıçak. Bir seri üretimle, az önce ifade ettiğimiz robotlar, hı hı. teknoloji vesaire. Bir de tabii el sanatıyla. El sanatıyla yapılan zamanlarda Bursa'da bıçak kestane kömürüyle sulanıyordu. Yani sulamak şu demek, çeliği siz belirli bir sıcaklığa yükseltiyorsunuz. Sonra çok hızlı şekilde soğutuyorsunuz. Çok hızlı soğuttuğunuzda çeliğin tanecik yapısı düzenli hale geliyor ve bıçak keskinlik özelliği kazanıyor. Böyle düşünebiliriz. Kestane kömürüyle sulanıyordu. Bursa'da o yüzden bir kestane kömürüyle ısıl işlem yapma özelliği geliyor. Bu bir. Bugün modern teknikte tam olarak karşılığı yok ancak. Tabii ki elektronik fırınlarda artık yani hani öyle bir kömürle yanan bir fırın yok. Bu birincisi. İkincisi ise Bursa bıçağının hala devam eden özelliği ise şudur. Bursa bıçağında iki kez ısıl işlem olur. Böylelikle de daha esnek bir bıçak. Hem keskin hem de esnek bir bıçak olur diyebiliriz. Bursa bıçağında iki tane temel farklılıklar var. Üçüncüsü ise böyle bileme şekli biraz daha farklıdır Bursa bıçağının. 3V dediğimiz bir açıyla bilenir. O da Bursa bıçağının böyle üç farklı özelliğini sayabiliriz yani.
0: Şimdi biz kullanıcıyız. Yani evimizde de çeşit bıçaklar var. Şimdi mesela bunlar çok özel tekniklermiş gibi Hı-hı. düşünüyorum. Ben bir kullanıcı olarak evimdeki bıçak Bursa bıçağı mı? Ya da işte bu Almanya'nın bir bıçağı mı? Hani Japon bıçaklarından mı? Ben ayırt edebilir miyim bunu?
1: Tabii şöyle. Bundan önce bıçağı üreten her şehir kendi şehrinin adını bıçağın üzerine yazardı. Bu şimdi Çin'le beraber dağıldı.
0: Evet.
1: Aslında Çin malı, yani şöyle düşünebiliriz. Çoğunlukla eğer siz bir bıçak şehrinde üretilmiş bıçak kullanmıyorsanız üzerinde ismi yazmaz. Yani Bursalı olup da Bursa'da üretilen bıçakların çoğunun üstünde Bursa ismi
0: yazıyor.
1: Ya da Bursa ile özdeşleşmiş
0: firmanın
1: Bizcileğin,
0: ismi yazar.
1: Markaların, evet. markaların ismi yazar. O yüzden hani Bursa'da üretilmiş bir bıçağın üzerinde Bursa yazısından siz onu anlayabilirsiniz. Onun dışında
0: diğer
1: eğer
0: tekniklerini bilemeyiz
1: yazıyorsa,
0: herhalde.
1: Evet, evet. Yazıyorsa yani yazmıyorsa yüksek ihtimalle nerede üretildiğinin çok da bir önemi yoktur herhalde.
0: Şimdi gastronomi diyoruz. Dönemimizde işte turizm anlamında da en çok konuştuğumuz başlık gastronomi turizmi. Yani artık insanlar işte bir yemeği yemek için farklı bir ülkeye gidebiliyorlar. Bu yemeği yemek için de önemli ana maddemiz yine bıçak diyebiliriz. Evet. Şimdi tabii Bursa gastronomi turizminin de önemli bir parçası. Bu turizme katkısını da ben size sormak isterim. Yani ikisini ayrılmaz bir bütün olarak şu dönemde görebiliyor muyuz? Bursa bıçağı ve gastronomi?
1: Bu çok kıymetli bir soru çünkü bence global anlamda rekabetçi olabilmek için pozisyonlama dediğimiz bir pazarlama kavramı diye tanımlanır pozisyonlama ama bence ülkelerin de kendilerini global pazarlarda pozisyonlaması gerekiyor. Ben bu yüzden Bursa'da üretilmiş olan bıçakları, Bursa bıçağını gıdayla yani hani gıda hazırlama, sağlıklı gıda hazırlama ve gastronomik deneyimin bir parçası olarak sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Bursa bıçakçılığında bu yüzden sürekli gastronomi festivallerinde, ürünlerin kesildiği, hazırlandığı yerlerde konumlandırmaya çalışıyoruz. Zira bıçak böyle hani bıçak sırtı bir ürün ya. Hani biraz böyle farklı şekilde sanki bir şiddet objesi olarak da Allah korusun algılanma ihtimali var. Ancak hayatın devamlılığı için hani hayvansal proteinin geçen sefer de konuşmuştuk. Hayvansal proteinin devamlılığı için elzem bir ürün. Bu yüzden de bıçağın gıda hazırlarken kullandığımız çok temel insani bir ürün olduğunu bilmek lazım. Bu da tabii şehirle çok güzel eşleşiyor aslında. Bugün şimdi döner dediğim Bursa dönerini kesen bıçağı Bursa'da üretiyoruz. Ya da işte Balkanlardan gelen börekleri kesen börek bıçakları Bursa'da üretiliyor. Ya da işte Türkiye'nin yine bir lezzeti. Bu noktada mikro milliyetçilik de yapmayalım. Hadi Türkiye'yi komple alalım hele. Kayseri'de üretilen pastırmanın kesen bıçağı da Bursa'da üretiliyor. İşte et bıçakları, kasap bıçakları, şef bıçakları da Bursa'da. O yüzden de hani bu işin böyle gastronomiyle tam olarak iz düşümü içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii şey mutfak çeşitleri geliştikçe de bıçak çeşitleri gelişiyor ya. Mutfağın içerisinde kestiğiniz ürün çeşitliliği artıyorsa sizin bıçak çeşitleriniz gelişiyor. Bu noktada Japonya güzel bir örnek. Çoğu bıçak çeşidi balık kesmek üzerinedir. Balık ve sebze keser. Çünkü tabii mutfaklarında o çeşitlilik vardır. Bizde ise her çeşit bıçak olması mutfağımızın aslında zenginliğini gösteriyor. Bu noktada tamamen gastronomiyle bıçak diyebiliriz ki Bursa şehrinde olduğu gibi paralel ilerlemesi gereken çok önemli iki tane ana dal.
0: Çok yakın zamanda zaten Bursa Gastronomi Festivali'ne de yine ev sahipliği yapmıştı. Bursa bıçağına da ilgi yoğunmuş diye duydum.
1: Çok çok.
0: Nasıl gözlediniz?
1: Çok çok fazlaydı. Burada iki türlü ilgi var. Hem o Bursa lezzetlerini orada insanlara sunan firmalar ilgi gösteriyorlar. Çünkü bıçaklara ihtiyaçları var.
0: Evet.
1: Hem de o lezzetleri oradan alan halk da kendi evlerinde benzer deneyimi yaşamak için o rahat kesim ve işte şeflerin kesimi deneyimini yaşamak için çok ilgi gösterdiler. Doğrusu biz de Bursa'da bu işin gelişiyor olmasından çok memnunuz, çok mutluyuz. Yani Bursa'yı bir an önce gastronomi destinasyonları, önemli bir gastronomi noktası olarak belirlemek ve bence ulusal anlamda böyle bir yine pozisyonlama diyeceğim ben ama pozisyonlamaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bugün Gaziantep deyince aklımıza nasıl hepimizin ağzını sulandırıcı bir sürü lezzet geliyor. Bursa noktada daha zengin ve çok daha yakın. Çok büyük nüfusa, Türkiye'nin 3'te 1'lik, 4'te 1'lik nüfusunu bu kadar yakın bir mesafedeyken doğrusu Bursa'yı böyle tanımlamamız ve Bursa'yı gastronomi noktası olarak görmemiz gerekiyor diye
0: düşünüyorum. Evet, ben şehir dışından Kanada'da işte kendi arkadaş çevremde de muhakkak birisi geldiğinde sorarım cantık. Çünkü ben de Eskişehirliyim. Bursa'ya geldiğimde öğrendim. Halbuki mesela Bursa'ya gelen İskender tabii ki çok kıymetli ama bir cantık da bilinsin, yenilsin. Daha mı fazla duyurulması gerekiyor bilmiyorum ama hani böyle bu bahsettiğimiz gastronomi turizmi için de Bursa'ya da bu kıymetli değerlerimizi yemek için bir uğramak lazım. Şimdi mutfakta dediniz ya çeşitli artıyor bıçak türlerinde de diye. Çok görüyorum makas. Evet. Mutfak makası artık yeşillikleri keserken bile bilmiyorum ne derece yaygın.
1: Aslında evet bizim kültürümüzde makas çok mutfağa girmemiş bir ürün.
0: Evet.
1: Hepimizin
0: börek
1: evinde çok vardır. Pizza, börek.
0: Evet.
1: Bunlar artık makaslarla kesiliyor. Çok samimi şekilde ifade edeyim. Doğrusu bizim evimize de çok yakın zamanda girdi makas.
0: Ben de kullanıyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet. Yeşillik maydanozları keserken mesela.
1: Çok pratik.
0: Pratik yani çok pratik, ince gerçekten. İnce kesiyor. Benim için bıçak çok önemli tabii ki ama makas da artık böyle bir
1: önemli
0: mutfak
1: bir
0: dönüşümüme girdi yani.
1: Katılıyorum size. Biz de yeni keşfettik. O yüzden de bıçak mutfak makası çeşitliliğimizi biz de arttırıyoruz. Türkiye'de hani makas markalı makas üreticileri var ama biz sanıyorum hani böyle bir 3 sene içerisinde gibi makasla alakalı, mutfak makasıyla alakalı herhalde bir yatırım içerisinde oluyoruz. Çünkü evet popülerleşiyor
0: pratik.
1: Ve pratik evet ve biraz da güvenli yani. o tarafında konuşmak gerekirse makasla kendini...
0: Bıçak zaten olmazsa olmaz.
1: Olmaz, o zaten temel. Olmazsa olmaz. O yüzden çeşitlendirmekte bir sakınca yok. Soyacak da mesela böyle. Soyacak da son 20 senenin
0: yani
1: Türkiye'sinde
0: şöyle,
1: var.
0: Yani şöyle, şu anda yoktur. Mesela kendimi düşünüyorum. Patates soyduğum zamanlar hani ancak makinedeyse ki birkaç soyacağımdan birisi, o zaman bıçağa geçiyorum. Hani artık bir şeyleri soymak o soyacaklardan bağımsız düşünemediğimiz bir hale geldi. Neler var böyle yeni ürünlerimiz kesici olarak mutfakta değişen, hem zamanla da yarışıyoruz malum. Mutfağımıza da yeni giren ürünlerle birlikte hangi yeni ürünleri bahsediyoruz?
1: Soyacak mı, makası saydık.
0: Evet.
1: Bu yeni giriyor ve işte dediğimiz gibi 15-20 senelik maksimum geçmişi var bunların. Şimdi bir de aslında yıllardır bıçakta üretilen ama çok az tercih edilen tırtıklı bıçaklar vardır. Mesela böyle hani kesici kısmı düz bıçaklar vardı, bir de tırtıklı bıçaklar. Tırtıklı bıçaklar çok popülerleşiyor son dönemde. Sebze meyve doğramak için onlar böyle kestiğiniz şeyin üzerinde iz bırakır. Bir de böyle keserken bir hareket ettirmeniz gerekir. Düz şekilde kesemezsiniz onlarla. Tırtıklı bir şekilde tırtık hareket ettirmek gerekir. Ama onlar çok popülerleşiyor yakın zamanda. Tabii şef bıçağı diye bir kültür
0: bıçağı
1: oluştu artık yani. Hani daha böyle geniş bir bıçak. Onu göstermek de iyi olurmuş. Daha geniş bir bıçak. Çünkü bizde aslında kesme ikiye ayrılıyor evin içerisinde. Düşünelim yemek hazırlıklarımızı. Bundan önce annelerimiz ya da bizden yaşça büyük olanların birçoğu elinde yapardı çoğu şeyi.
0: Evet,
1: elinde
0: soğanı
1: keser,
0: elinde.
1: Soğan elinde keser.
0: Ama onları da izlemek çok keyifli mesela.
1: Olur, ustalık işi ve şu baş parmağın üzerinde hep bir iz olurdu yani. Hani bıçak oraya ve hiç kesmezdi elinde ama, değil mi?
0: Evet, evet.
1: Öyle. Şimdi artık kesme tahtaları girdi hayatımıza. Öyle olunca formu değişti birazcık. Bıçakların da formu değişti. Bundan önce kocaman bir bıçakla siz elinizde bir şey soyamazsınız. Ama kesme tahtasının üstünde ya da kesemezsiniz. Kesme tahtasının üstünde rahatlıkla kesebilirsiniz. Biraz onu fark etmiş olduk. Yine şef bıçağında aslında. Şef bıçağı böyle form olarak aklımızda bir şey canlanıyor ama en temel farklılığı şudur. Eliniz keserken bir şeyi, eliniz havada kalır ve eliniz kesme tahtasının üstüne basmaz. Çünkü bizim klasik Türk bıçağı kesici kısmı da sapıyla birlikte aynı paralellikte gelir.
0: Evet.
1: Ama o şef bıçaklarında çelik daha geniştir, sap ise daha dardır. Öyle olduğu için de eliniz çarpmaz. Yani bu noktada işimiz o kadar keyifli ki şu anda bizim Ar-Ge ekibinin çalıştığı projeleri böyle anlatsam gerçekten hani ben böyle anlatırken ağzım sulanıyor. O kadar keyif alıyorum. İşimiz bu noktada o ilkel ya da o temel, primitif diyelim buna, hani tasarım çizgisinden hiç çıkmadan o kadar çok yapılacak şey var ki işimizle alakalı. O yüzden Ar-Ge'de şu anda böyle çok çok kıymetli projeler çalışılıyor.
0: Zaten sürekli kullandığımız için ekibinizden de muhakkak geliyordur. İşte eşim şunu yaparken şöyle bir eksik gözlemledik. Acaba böyle mi geliştirelim? Hani fikirler böyle de çıkıyordur.
1: Tabii,
0: değil mi?
1: Biz işte 250-260 kişi diyelim. 260 kişi zaten Ar-Ge olarak çalışıyoruz. Çünkü her birimiz evine birer tane bıçak alıyor ve hepimiz evde aktif olarak kullanıyoruz.
0: Evet.
1: Dediğiniz gibi yani o noktada sürekli bir gelişim içerisindeyiz. İşimizin durmayacak da herhalde bir tarafı bu.
0: Şimdi şef bıçağı diyoruz. İşte adı da hani çok önemli. Şef bıçağı her şeyi keser mi? Her ürün için ayrı ayrı bir bıçak mı kullanacağız? Yoksa şef bıçağını böyle ben et de keseyim, meyve de var önümde, onu da işte kabuğunu soyayım, doğrayayım demek doğru mu?
1: Değil aslında. Biz şöyle diyoruz. 3 tane bıçak ev için gerekli ve temel ihtiyaçları giderebilecek çeşitler 3 bıçak. Bir kesim, küçük bir soyma bıçağınız olursa evde rahatlıkla soyabilirsiniz. Bir şef bıçağı lazım, bir eve bir şef bıçağı lazım. Evet, dediğiniz gibi eti de onunla kesebilirsiniz, sebzeyi de kesebilirsiniz ya da böyle ince ince bir şey kıyacaksanız o kıyma hareketini de yapabilirsiniz. O yüzden bir şef bıçağı da evde lazım. Üçüncüsü de aslında bu iki bıçağın düşmanı olan sebzeler var ya da cisimler var ya da besinler var. Ne bunlar? Ekmekle domates gibi dışı sert, içi yumuşak olan ürünler var. Onları kesmek için ise biz tırtıklı bıçak söylüyoruz. Yani üçüncü bıçağınız tırtıklı bıçak olmalı. Bir küçük bıçağınız olmalı. Bir elinizin boyutuna göre 12 santimden başlıyor şef bıçakları. İlla kocaman olmak zorunda da değil, artık mini şef bıçakları var. 12 santimden başlıyor, 25 santime kadar şef bıçakları var. Siz seçebilirsiniz. Ama bir tane de tırtıklı bıçak olmalı. Tırtıklı bıçak da işte domatesi keserken kabuğu sert, içi yumuşak olduğu için o içini rahat kesebilir. Ya da ekmek gibi böyle yine aynı şekilde dışı sert, içi yumuşak cisimleri keserken çok faydalı olur. 3 bıçakta ihtiyacımızı görebiliriz. Ondan sonrası artık sizin mutfaktaki çeşitliliğinize göre değişir tabii yani.
0: Evet, bıçak bir mutfağın olmazsa olmazı ama kullanım tarafı çok önemli. Şimdi tabii farklı alanlarda farklı bıçak türleri kullanabiliyoruz. Bu çeşitliliği daha da arttırabiliriz evimizde. Zaten profesyonel mutfaklarda çok daha ayrı kullanılıyor ama yanlış kullanarak biz o bıçağın ömrünü de kısaltabiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gerekenler neler? Ya da hani bir bıçağı kullanırken tüketicilerde gördüğünüz şu hatayı yapmayın, bıçağın ömrünü bu daha hızlı bir şekilde kısaltır dediğiniz özellikleri bir anlatalım.
1: Ya burada şimdi bir sorun, yani ikilem var aslında. Şöyle, biz kestiğimiz cisimleri ne dedik? Artık elimizde değil bir tahta üzerinde, kesme panosu üzerinde kesiyoruz.
0: Artık tahta diyoruz ama hani onlar da plastik.
1: İşte sorunsal burada başlıyor şimdi. Plastik aslında kestiğiniz bıçak sert bir cisim. Siz onu bozmak istemiyorsanız ondan daha yumuşak olan cisimlerle temas ettirebilirsiniz. Aslında siz bir şey keserken kestiğiniz cisim bıçağı köreltmiyor. Keserken sürttüğünüz yer bıçağı köreltiyor. Bunun da plastik oluyor olmasını, işte 30 senedir plastik var hayatımızda artık ahşaptan sonra. Ahşapta tabii ne oluyor? Siz kestikçe küçük kıymıklar oluşuyor ve o kıymıkların içerisinde besinler doluyor. Besinler doldukça burada mikrop ve bakteriler ürüyor. Bu bir sorundu. Sonra plastik geldi hayatımıza. Plastikle beraber de mikroplastikler çıktı.
0: Evet.
1: Mikroplastikler insan sağlığı için direkt birinci derecede tehdittir.
0: Mikroplastik.
1: Mikroplastik. Siz kesme tahtasıyla beraber oluşturduğunuz o küçük küçük plastik kıymıklarını düşünelim. Tamamen kimyasal şekilde üretilen ve petrolden çıkan kanserojen maddeleri çocuklarınıza ya da kendinizi yiyebilme ihtimalini doğuruyorsunuz. Çok tehlikeli. Şimdi nereye geçeceğiz? Paslanmaz çelik kesme tahtaları çıktı mesela. Yeni nesil. Paslanmaz çelik kesme tahtaları. Arada bir cam var aslında camı da anlatalım. Cam çıktı. Cam da bu sefer çok sert. Çok sert oldukça hele bir de böyle üzerinde bir desen falan var. O bu desen kalkıyor ve insanlar böyle bir türlü o da tehlikeli. O da bu sefer bıçak için çok tehlikeli. Cam biliyorsunuz yani kesecek derecede bıçaktan daha sert bir malzeme. O yüzden bıçak için çok tehlikeli. Cam bir süre çıktı sonra tekrar kayboldu. Sonra paslanmaz çelikler geldi hayatımıza. Paslanmaz çelik şu anda mikroplastiklerle karşılaştırdığımız zaman o ölümcül maddelere göre paslanmaz kesinlikle çok daha sağlıklı.
0: Evet.
1: Şu anda biz şunun üstüne çalışıyoruz. Paslanmazın üzerinde aynı paslanmazlık özelliklerini getirerek yani bakteri tutmayarak, kolay yıkanabilir olarak, üzerinde bir besin barındırmayarak paslanmaz da kullanalım ama bıçağa da zarar vermesin. Bundan dolayı da işte üzerinde farklı desenler uygulayarak, farklı yüzeyler oluşturarak bıçağa az zarar veren ama uzun sürede kullanılabilecek gibi paslanmaz kesme panoları üretiyoruz. Ya da şu anda sağlıyoruz diyelim, üzerine çalışıyoruz. Yakın zamanda da herhalde onlar var oluyor, olacak piyasada da. O yüzden sanıyorum şu ana kadar hani bulduğumuz yöntem bu. Bunu da kullanırken bıçağın tabii kesici yüzeyine direkt temas etmemeye, bıçaklarınızı bulaşık makinesinde yıkamamaya dikkat etmek lazım ama.
0: Ömrünü kısaltıyor mu? Kesiciliğini etkiliyor mu bulaşık makinesi?
1: Tabii, kesinlikle öyle. Keskinliğini etkiler, ömrünü kısaltır, bıçağın sapına zarar verir, bıçakla sapı arasındaki boşluktan girebilir, su girerse içeride korozyona sebebiyet verir, bıçak paslanabilir. Yani bir sürü daha problem.
0: Ona da bir şey geliştirseniz, hani makineye atsak, keskinliğini kaybetmese, işlerimiz kolaylasa.
1: Çalışıyoruz. Evet, gerçekten çalışıyoruz. Şöyle üzerine bir şekilde...
0: Gerçi şunu da diyebilirsiniz. Siz bıçağı keskinliğini kaybedin, deforme edin ki yenilerini satalım, sektör
1: yok,
0: canlansın.
1: Yenisini biz size yeni model verelim demek için belki söyleyebiliriz. Hani var olan bıçakla uzun süre kullanılmalı. Biz aslında şu anda şunun peşinde oluyoruz. Daha büyük bir sorun endüstride şu, kullanılmayan atıl kapasiteler.
0: Evet.
1: Bu tüm dünyanın ana sorunu. Yani hani biz bu atık dediğimiz şey aslında kullanılmayan ürün ya. Atığı doğru yönetmek ana gündemlerimizden bir tanesi. Şu anda biz Pirgi olarak ulusal ölçekte değil, global ölçekte bir proje peşinde koşuyoruz. Sıfır atık sürecini kendi işimizde nasıl yaşatabiliriz? Evde her birimizde olan temel sorun kullanılmayan bıçak sorunu keskinleştirilmeyi bekleyen ama keskinleştirilmediği evet. içinde kimsenin elinin gitmediği ama kenarlarda yatan unutulmuş hani atılamayan satılamayan evet, ne yapacağı da
0: kullanırken de artık bileğimizin acıdığı
1: belli olmayan bıçaklar var. O yüzden mesela o bıçaklara bir çözüm üretmenin derdindeyiz. Bir şekilde onları nasıl dönüşüme. Ekonominin içine katabiliriz. Onun peşinde koşuyoruz. Çok güzel bir proje yazıyoruz. O yüzden belki hani bıçağı şey demeyelim. Hani körelsin de ya da bozulsun da yenisini alın demeyelim de. Diyelim ki siz bir süre sonra kesmiyorsa eğer artık bu çözüm var. Hmm. Yakın zamanda sunacağımız artık bir çözüm var.
0: Sürpriz.
1: O çok keyifli de bir şey olacak.
0: Bir sonraki umarım, programda.
1: Umarım kesinlikle profesyonel olarak da hani tabii ki bunu anlatırız. Bir sonraki program inşallah hazır olmuş olur. Hem onu anlatırız hem de eminim buna belki de bir sonraki programdan önce siz bizim o hizmetimizden faydalanmış olacaksınız diye düşünüyorum.
0: Onu o da kadar söylüyorum ne bak. Kadar güzel olur. Kullanırız. Burada kullanılmış haliyle de konuşmuş oluruz.
1: İnşallah.
0: Şimdi tabii bıçaklar çok önemli. Bulaşık makinesine atmaktan da bahsettik. İşte bu tahtalar kesme tahtalarının da bıçaklar üzerindeki etkisinden bahsettik. Şimdi bıçak çok önemli dedik. Her ülke için, her şehir için özellikle gastronomiyle bağını kullandık. Şefler aynı şekilde. Bursa için konuştuğumuzda hangi ülkelerde Bursa bıçağı daha çok biliniyor? Biz hangi ülkelerde daha çok varız Bursa bıçağı olarak? Pazarlarımız nereler?
1: Ya şöyle Bursa... Yani Bursa olarak yapamadığımız işlerden bir tanesi şu, yaptıklarımızı konuşuyoruz. Yapamadığımız işlerden bir tanesi şu, eskiden Bursa'dan bıçak hediye götürülürdü. Yani Bursa'ya şehir dışından gelen insanlar, tabii ki o zaman için şartlar bu kadar, yurt dışından çok insan gelmezdi Bursa'ya daha ziyade, şehir dışından insanlar gelirdi. Bıçak hediye götürülürdü. Onu çok iyi yapamıyoruz son 20 senedir diyebilirim herhalde, belki de 30 senedir. Çok iyi yapamıyoruz. Bursa bıçağı dediğimiz hediyelik objeyi bu noktada kestane şekeri ve havluyla değiştirdik gibi sanki.
0: Evet.
1: Bursa'dan da çok sınırlı hediye götürülebiliyor. Yani hani bu saydıklarımdan eğer siz bir taze sebze meyve götürmüyorsanız ki bu hediye olarak götürülmek çok
0: tabii.
1: zor bunu. Bursa'dan götüreceğiniz şey çok sınırlı. O yüzden de Bursa bıçağın tekrar hediyelik obje, hediye edilebilecek ürün olarak tanımlamamız lazım. Burası çok kıymetli. Eğer bu olsa eminim ki ihracat yetkinliğimiz çok çok da artacak.
0: Doğru.
1: Çünkü şu anda Bursa'ya çok uzaklardan ciddi turistler geliyor. Yani Malezya Turizm Birliği Kestel Belediyesi ile ortaklaşa proje yapıyor. Endonezya'dan
0: evet aynı anda söyledik.
1: Endonezya'dan turizm kafirleri geliyor aslında Bursa'ya.
0: İbadet
1: İnanç turizmi,
0: evet.
1: İnanç turizmi. Şey ben de metin yok ama aynı şeyi konuşuyoruz
0: gibi evet, oldu böyle. Evet gerçekten öyle oldu.
1: Böyle bir gerçek. O yüzden de Bursa'yı böyle tanımlamamız lazım ve insanların ben bunu her İsviçre'ye gidişimde aynı sorunu yaşıyorum ve aynı hayıflanmayla uçağa tekrar geri biniyorum. Ya biz bu işi yapmalıydık. Biz bu işi Bursa'da becermeliydik diye. O yüzden de ihracat yetkinliğimiz biraz gelen turistlerin çeşitliliğiyle artacağını düşünüyorum. Şu anda biz hani firma olarak 85-87 ülkeye hı hı. ihracat yapıyoruz ama asıl olan şey kalbimizdeki asıl iç motivasyon Bursa olarak kaç şehirde bıçak olarak biliniyoruz. Hemen bu noktada bir şey söyleyeyim ben. Çok hı hı. güzel bir proje var. 2027'nin Ekim aylarında Dünya Bıçak Başkentleri Birliği'nin toplantısı Bursa'da olacak.
0: Öyle mi?
1: Biz evet bu noktada Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmek lazım. Büyükşehir Belediyesi ile beraber geçen sene 1 Mayıs'ta çalışma gününde yani 1 Mayıs emek gününde biz de emeğimizi sahaya koyarak Büyükşehir Belediyesi ile beraber Portekiz'deki Dünya Bıçak Başkentleri Birliği'nin toplantısına üçüncü kez katıldık ve Bursa'da olması konusunda hem inisiyatif kullanıp hem de inisiyatif kullandırdık diyebiliriz. O yüzden de 2027 senesinde dünyadaki bütün bıçak üreten başkentler Bursa'ya geliyor olacak. O yüzden de bizim için çok güzel bir fırsat var burada. Hı hı. İnşallah yine bir festivalle bunu birleştiriyor olacağız. O zaman da çok gönlümde olan şey şu, Bursa'da yıllardır o Zafer Mahallesi'nde, Gülbahçe'de işçilik yapan o ustalarımız belki Fransa'da bir şirketle işbirliği yapıyor olacak ve onlara da ürün üretiyor olacak. Ya da böyle bıçak satılan butikler var artık. Bıçak böyle daha katma değerli şekilde hı hı. satılan yerler de var. Oralarda mesela Bursa standları yer alacak, Bursa modelleri çıkacak. O yüzden de dünya sahnesine giriş noktasında önemli bir iş olduğunu düşünüyorum. Onlarla beraber böyle ihracat işleri artıyor olacak inşallah. Çalışmamız
0: şimdi
1: bu.
0: Bursa bıçağı tabii önemli. Aklımıza direkt şu geliyor dizilerle birlikte, bu kılıçlar. Hani Bursa bıçağı bu sektöre nasıl bir dizi sektörüne diyeyim ya da hani üretilen kılıçlara var mı etkisi?
1: O noktada yine yapamadım işte de bir tanesi de bu diyebilirim. Çünkü şöyle orada da Toledo. İspanya'nın Toledo şehri tam olarak bu işi tam sizin de muhtemelen ifade ettiğiniz gibi yapıyor. Zira her dizi, her Hollywood filmi ya da her dünyada popüler olmuş olan, trend olan dizilerde eğer bıçak varsa ya da kılıç varsa onun replikalarını yaparak turistlere satıyorlar. Hı hı. Bursa o konuda birazcık kendi ağırlığını sorun yok. Yine kendi memleketimizde ama Denizli'ye kaptırmış durumda diyebilirim. Hmm. Evet, Denizli'de daha çok üretiliyor o kılıçlar. Bursa, bakın biz yine pozisyonlamamıza bakalım. Bence bu hayıflanacak bir şey değil. Çünkü biz mutfağın içinde kalıp o lezzetli şeflerimizin ya da evlerde kendimizin yapmış olduğu yemeklerle bıçağı eşleştirsek bence Bursa olarak bizim için çok doğru bir pozisyonlama olur.
0: Evet, ama burada da tanıtımın önemine siz değindiniz. Evet. Gerçekten doğru. Şimdi Bursa'dan giderken bir yere ne götürüyoruz diye düşündüğümüzde evet, kestane şekeri karşıdakinin de ilk aklına gelen, hani evet, hediye götürecek kişinin de ilk aklına gelen kişi. Ama neden Bursa bıçağı bu kategoriye girmesin? Çok güzel bir düşünce, geliştirilmesi lazım. Dünyadaki rakiplerimiz mi diyeyim artık? Kimler, ya bıçakla ünlü olan ülkeler hangileri öne çıkıyor? İspanya
1: bıçakta
0: mı?
1: Bıçakta iki tane ana aksı var. Bir tanesi Alman aksı, bir tanesi de Japon aksı. Hı. Bunları uzak doğu ve hani uzak Doğu ve Batı kültürleri gibi tanımlayabiliriz. Alman aksının içerisinde evet İspanya, İtalya, Fransa, bu Portekiz, bu Avrupa ülkeleri öne çıkarken Japonya kendi başına bambaşka bir kültüre sahip. Japonya o noktada çok kıymetli bir iş yapıyor. Yani dünya sahnesinde özellikle Amerikan pazarında muhteşem kuvvetliler. O yüzden bizim için böyle çok güzel bir referans gibi değil. Sanki Avrupalılar bizim iş yapış şeklimize daha uyuyor gibi. Japonya ise böyle sanki bizden bir sonraki kuşağın, inşallah biz böyle bir temel oluşturabilsek Bursa bıçağına dair, bizden bir sonra gelecek olan kuşakların daha böyle özel işler yaparken kullanabilecekleri çok güzel bir örnek. Hani bir kuşak sonraya bekleyen bir iş var Japonya'da. Evet. Ama Avrupa'daki o saydığımız ülkelerde bıçak üretiliyor. Bu noktada hediye konusunda ben hemen bir eklenti yapayım. Hediye de şöyle, aslında Bursa'daki kurumlarımız, bugün şimdi malum bugün itibariyle birçok kurumumuz yılbaşı için hediye hazırlıklarına başlıyor. Bursa'da böyle bir şey olsa, Bursa'da evet, Bursa'da kurumlar birbirlerine, çalışanlarına, iş ortaklarına, şehir dışındaki iş ortaklarına bile olsa böyle Bursa bıçakları yaptırsa ve Bursa bıçakları hediye etseler güzel böyle bir mesajla. Yine kestane şekerimiz orada olsun ya da belki bazı lezzetlerimiz içinde olsun ama böyle bir hani çok horoda geçen bir hediye. Elinizde iyi bir bıçağınız yoksa eve gelen keskin bıçak böyle muhteşem mutlu eder insanı. Biz bunu bazı şirketlerle yapıyoruz ama hani Bursa'ya böyle bizim özelimizde değil sadece, Bursa'daki diğer bıçakçılara da yayılsın diye istiyorum. Burada çok güzel bir fırsat olduğunu da düşünüyorum. Umarım sesimiz o noktada erişebilir ve şirketlerin böyle hediye etmek üzere bıçak aldıkları, birbirlerine bıçak verdikleri dostane ilişkiler kurulabilir.
0: Evet, bir de sektöre dair bir soru sormak istiyorum. Şimdi siz büyüklerinizden devraldığınız bir bayrak diyelim bu sektördesiniz. İşte geçmişten gelen bu geleneği şimdi tabii teknolojiyle buluşturuyorsunuz. Bir sonraki kuşağı neler bekliyor? Onu da soracağım. Neden soruyorum? Sektörün gençlere ilgisi nasıl? Şimdi bıçakçılık dendiğinde işte bıçak bileten, hani hep böyle gözümüzün önünde daha yaşlı kişileri görüyoruz ya. Nasıl gençleri bu sektöre çekeceğiz? Neler yapıyorsunuz bu konuda? Var mı gelişmeler? Hani Bursa bıçağı dediğimizde gençlerle birlikte bunu geleceğe taşımak daha da mantıklıdır.
1: Gençleri tabii şey, bu noktada bıçağı dediğiniz gibi yaşlı algısından koparmak biraz teknik ve teknolojiyle zaten doğal oluyor. Onun dışında bizim de şirketimiz gelişmekte olduğu için ve hala çok şükür bıçakla ilgisi olan genç arkadaşlarımız, hanımefendiler ve beyefendiler oldukları için 30 yaşın altında bir ortalamayla çalışıyoruz kendi şirketimiz içerisinde. O yüzden orası bizim için çok kıymetli, evet, bu bir. İkincisi, biz Pirge Bıçak Gelişim Merkezi kurarak Kestel'de ilk defa lise seviyesinde bir okul açmış durumdayız. Bu sene ilk kez 12 öğrenciyle başlayıp her sene 12 öğrenci alacağımız 48 kişiye kontenjan olan bir okul kurarak lise statüsünde evet bu sene itibariyle başlandı. Yeni müdürümüz de atandı inşallah artık son şeyini bekliyoruz. Onunla beraber böyle bir kendi kültüründe, kendi iş yapış şeklinde ama modern teknik ve modern bilim dallarından da ilmini tamamlamış insanlarla inşallah bir yolculuğa çıkıyoruz. O yüzden de biraz böyle sektörlere düşen sanki hani çalışacak olan insanı bulamıyoruz diye hayıflanmak yerine kendi insanlarımızı kendilerimiz inşa ediyor olacağız. O ortamı kendimiz oluşturacağız diye düşünüyoruz. O yüzden de biz böyle bir yola çıktık. Diğer firmalar ya da diğer sektörlere de böyle bir şey tavsiye edebilirim. İki tane yapmış olduğumuz temel iş var yani.
0: Evet, bu çok önemli. Hani konuşuyoruz ya ara eleman, aranan eleman. İşte çoğu sektör için, sanayi için konuştuğumuzda kaynakçı bulamıyorlar mesela. Bunu da belki her programda söylüyorum ama buraya gelen neredeyse her üretici firmanın şikayetlerinden birisi bu. Şimdi biz bıçağı da daha parlatmak istediğimizde bunu eğitimle birleştirsek ve firmalarda direkt tecrübesi olan gençleri aldığında sektörde daha da olumlu bir gelişme olacaktır. Süremizin sonuna geliyoruz bu arada. Ben size şunu da sormak isterim. Yeni yeni ürünler mutfağımıza giriyor dedik ya. Bundan birkaç yıl sonra ne kadar değişecek sektör? Daha neleri görebiliriz biz mutfağımızda değişik? Sektöre dair de beklentileriniz neler? Siz çok heyecanlısınız.
1: Çok heyecanlıyım. Neden biliyorsun? Çünkü hayır şeyi hani biliyorum neler hazırladığımızı. Eğer o hazırladıklarımız bir çıkarsa.
0: İşte bu heyecanı da kaybetmemek yani. Lazım ya. Hani yeni gelen sektöre ya da ne bileyim üretici olmak isteyenlere belki bir tavsiyeleriniz de olur. Bunlarla birlikte
1: bu çok güzel. Çok sizden. Güzel. Çünkü şöyle biz bu eğitim programı içerisinde iki tane çıktığı hayal ediyoruz. Birincisi evet birlikte çalışacağımız yol arkadaşlarımız birlikte belirlemek bu bir. Ama ikincisi şu, burada da yine bir iş kuru ve TKDK ile yani o tarım kırsal alanı geliştirme kurumuyla birlikte de bir proje arifesindeyiz. Orada da şunu istiyoruz. Ya insanlar kendi başlarına bir atölye kurabilir.
0: Evet.
1: Ve bir bıçakçı kendi başına bir atölye kurup o atölyede bıçak üreterek geçimini sağlayabilir. Çok müreffeh bir yaşamda sürebilir. Örnekleri var. En uç örneği olarak söyleyebilirim. Kulakları da burada çınlatalım Sinan Bey'in. Sinan Bey İstanbul'un çok önemli bir diş protezi ustası ve diş hekimiyken mesleğini bırakıp bıçak üretmeye başlayıp hobi olarak başladı işini profesyonel hayata taşıyıp şu anda el yapımı bıçaklarla sanıyorum ki benzer refah seviyesinde hayatını sürdürebiliyor. O yüzden de biz bu çıktıdan istiyoruz ki belki bugün üretimimizin içinde birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız dahi kendi atölyelerini açabilsinler. Kendi yani illa birlikte bir yerde bir şey yapmak zorunda değil insanlar. Kendi başına bireysel olarak sanat da icat edilebilir. O yüzden bu zanaati kendi atölyelerinin içerisinde de taşıyabilirler. Gençlere bunu kesinlikle tavsiye edebiliriz. Biz firki olarak da cesaretlendirici bir noktadayız. Yani evet endüstriyel bir üretimimiz var ancak endüstriyel üretimin de faydalanmak üzere açık konumda tutuyoruz. İnsanlara ben böyle gençlere hani bu işi de bir meslek olarak tanımlayıp okulun okumalarını tabii ki bekleriz. Bizim okulumuzun içerisinde de mezun olmalarını ancak olmasa bile kendi başlarına bir atölyenin içerisinde ürün üretebileceklerini söyleyebilirim.
0: Ben size çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Yine çok keyifli bir program oldu. Çok sağ olun katılım sağladığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Çelebi Grubun katkılarıyla hazırladığımız programda şimdi veda zamanı. Hoşça kalın.

0: Çelebi Grup. Asırlık yapılar.
1: Sektörlerden haberler, üretim, tüketim ve güncel rakamlar reel sektörde. Reel Sektör programı hafta içi her gün Canan Deniz'in sunumuyla Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da.
2: Reklam. Radyo S.
3: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemi Can Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
4: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
3: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa da
1: güzel. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. Senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun. 1-1-2
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangıcıkta. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. Senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
3: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
0: Reklam.

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere

0: Reklam. Radyo
1: S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
3: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. Senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör piyano konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var.
3: AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deli Orman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemi Can Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.